Bazı kişiler rekabetten korkudu. Bazılarının rekabet bek keskin deb ansırışının bir muhim sebebi şu ki, ula hemişe rekabette küçlük rakipler köp deb karaydı. Ameliyatı rastlılı şundak mı? Bunu etrafımızdaki kişilerin her günü nemişlerini kılıp atkallığı karab baksaklı bilimiz. Zihnini ügünüş ve hizmetke sarıp kılıdığı Allah kancılık. Bazılar yalgandan tırışkan bolu valıdı, bazılar bedel tölesini pekatlı halımaydı uyu, birer işini vücut çıkırış hamkıyalıdı boludu. Bunda kişiler köngül koyup tayarlı kılgan, özge katı talep koyduğun kişilerge herkiz mu rekabetçi bolamaydı. Bu kıl hadise pekat ıktidarsızlarının yüki ve vahimisini iğırlaştırıp etudu halas. Ula hatalda başkalarını intayın ıktidarlık, ula bek münevver deb karaydı. Rekabet nait keskin degen karaş, ulanın başkalarına yetişip ilişiği türtkü buluduğun hareketlendirgüş küşke aylanmaydı. Şunun bilen, tırışkalar teximi münevverleşip, teximi şalıq neticilerge kol yetkizse, məğlubiyetçiler yanıla öz oranıdı qilip həsrət çekişidu. Muhabbiyet kazınışta bel koyu etmesi gerekliğini hem adam biludu, lekin tırışıp ahırgıcı bel koyu etmeydi qalla, siz oylağan dək onç köpəməz. Nurgun kişilerin özünü kontrol kılış iktidarı kəmçil. Məsələn, oruqlaşda bel koyu etmeydi qalla nahayta az. Nurgun kişiler bir neç gün davamlaştırıbla esil yemekliklerinin izliq duruşuğu bərdaşlıq beyrənməkdir. Nurgun kişiler bədən çeniq duruş kartısı becirib, bir neç qetim çeniq ışqı barğandın kiyin kartını işletmək taşlap koyudu. Yani məsələn, baldur uxlap baldur duruş, hər günü 20 saat bədən çeniq duruş, hər günü 10 bət kitab oxuşunu qancılık adam uzaqçı davamlaşdıralaydı. Özünü kontrol kılış küçüyü namlıq kitabının abduri Kelly Megonigal mundaq degen, Meyli qaysı cəhətdən qaraylı, özünün diqqət etibarını, keyfiyyatını və hərəkətini texim yaxşı kontrol qıla alaydığan kişilər teximi bəxtlik yaşaydı. Ulanın turmuşu teximi xoşal, tini teximi sağlam, kişilik münasibəti teximi inaq, muhabbeti teximi uzaq, kirmi teximi yuqarı, kəsbi teximi oğuşluq boludu. Ula besimğa texim yaxşı taqabül turub, ziddiyyətini həl qılıb, Оңысыздық үстідін ғалып келіп, техімі ұзақ өмір көріді. Қайсар ирада бір адамның әң гәуділік артықчылықы. Өзіні контрол қылыш ықтыдарының пайдысы, юқыр нұмыр елішта әқіл бөлін мүсідін мұ, башқыланы етекләшті шәқси секре күштін мұ көп болуды. Нұрғын яқшы ұсыл яки адетләні кішілі көріп тұрып көрмәс кісалуды яки қат едамлаштырмайды. Көпчілік бірдәк етірап қылыдыған адды ішіләні бәзілі еніқ білмейді. Nurgun kişiler kılalmaydı, yani nurgun kişiler davamlaştıramaydı. Her kitim yeni okuğucuları ders ötkende, mən her bir okuğucuğa birden hatir defter tayarlayıp yendeyip yürüyüşünü, tasadibi kalısı kip qalğan bazı yaxşı oy fikirlerini, muallim ders ötkende sözlegen bazı yaxşı məzmun təkliflerini, ögünüşeki turmuşta asan körülüdüğü məsillerini hatirləb, kiyin oylunup paydalanışı kaldırışını tavsiye kılımın. Lekin şunda kılalaydı qalla yok diyerlik. Nurgun kitaplarda, Dərhalla bir nərslərini xatirli biliş usulu tunuşdurulğan, bəz alımla və münəvvər kişilərinin mu xatir dəptirini yendi ilib yürüb, xatiri qaldırdığan adıdı bə. Qarıqu namlıq kitabının abduri, Amerikalıq yazıqıcı Nəsim Nikolas Təlib əzəldən özünü naid qatlıq başqırıb gəgən. O, hər qandaq iş qılğanda boş vaqtın paydalanışını oylaşıdı. Bir xatir dəptərini yendin ayırmaydı. Başqılarını saxlıqanda bəzi hikmətlik sözlərini xatirləydi. O, bir kitabıda Uzunğu barmayla kitapxanada kitap oquğanda yazğan xatirisdən başqa yeni bir xatirin toşquz boğalığını aytqan. Məlum bir ali məktəbinin oqutquçısı mağa öz beşdən ötküzgən bir işin sözləb berib, dərs vaxtıda oquğucularını PPT arqılıq bir məsəlni bayan qılışqa yoki kitap oquş təsiratını doklat qılışqa orınlaşdırğanlığını. Nəticədə nurğun oquğucular PPT-ni əstaydıl işləməgənligini Məsələn, xətləni abzas boyucular dərslik materialıqı köçürüb çaplab qoyub, əstaydıl yığınçaqlı mıqallıqı. Dərslik materialıdaki xət bək kiçik boğaşqa eniq körgülü bulmaydı qallıqı. Ləkən ərq etim oquqçılığı tapşırıq bəgəndə, dərslik materialını yaxşı təyarlaşdı diqqat qılışıq tegeçlik işlani qayt-qayt təkidləb, PPT qilipinin rəngi bilə yızıqının rəng seləşdürməsi küçlük boluş, dərslik materialının xət nusxısı, çon kiçikliki, qurarlıqı qatarlıqlarını tənşəş, Mavzunu tom qılış qatarlıqlarını etkən bolsa mı? Amma kiyinki qitimliq dokladda yanıla bir qanç oququcunun tələb boyunca işləməgənliyini etdi. Nait addi, bir dəmdili tügeydiğən nurğun işlərini bəzilə oylab yetənməkdi. Bəzilə oylağan bolsa mı, onun muyumluğunu tonub yetənməkdi. Köp qitim əskərtkən təqdirdimi nurğun kişilə yanılı qılanmaydı. Əstaydıl oyunu baqaylı,
Xizmet ve turmuşta ilgiri bizmi tövendikidek meseleki yoluq baqam mı? Başkalarının fikri ve əskartışlarına pisant kılmaslıq. Məsələn, tınış belgelerini işletiş meselesi de, bab, paragraflarının red numarını ərəb rəqamları bile ifadeligen de, kendiki tınış belgesi çikit buluşu gerek, ligin nurgun kişiler peşin işildudu. Yalan tırnağı ilinğen tertib belgesi, məsələn, birinin kendiki tınış belgesi koyulmaydı, ligin nurgun kişiler kendikini peş koyup koydu. Yani bazılar bulanın hamısı küçük kişiler, bək əstayil bob getişinden acıt yok, muhimi məzmunu yaxşı yazış da deyip qaraydı. Lekin her kandak işini yaxşı kılış üçün məzmunu mu, şəkilini mu yaxşı kılış gerek. Siz işini başkalarının köprək tırışıb, köprək köngül koyup, əstayil kılsanızla oylumuğa neticege erişiniz mümkün. Xuddi ixtisasşünas, xifən muallim etkandak, siz pekat başkalarının köprək tırışçallıq görsətsanızla, nurğun boşanlıqlarını taşlı bitib, özünüzgü təvə bazar pürüstüge erişələyisiniz.

özünün yardım kılış oyunu kontrol kılış gerek. Nurgun anıla ballarının hemmi işliği çatkeri valısı bulmaydıqalıqını bilidu, lekin ballarının özünün kılışı koyup bəgende oylumuğa önüm yüz berişi mümkün. Məsələn, suni öz koyup ise ustal yüzü yolup getişi mümkün. Somkısını öz yığıştırsa, neticede işkinci günü bir neç kitabını unutup gelişi mümkün. Öyünü özüge tazlat qozsa, neticede yer sürtüdüğün su tökülüp getişi mümkün digendek. Bu çağda ana çoğum özünü kontrol kılışı, balığa özünün işini özü kılışını hakiki ada kıldırışı, çoğum yardım kılmaslıqı. Balının çoğum asta asta yaxşı kılalaydı qalıqıga işini şekerek.

0: Psixika sağlamlığına könül böləyli.
1: Cahandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Xalq Radio Stansı'nın Uyğurca Radyosu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Adetki toluk oturuğu ötken turukluk ulan nimişka kesbi toluk oturdu okuydu. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu ayakta haber verdi.
1: Kesbi toluk oturuğu almışıp gelgen bu bir yıldın bu yan, Cavruy daim, nimişka adetki toluk oturdun kesbi toluk oturuğu kilip okumakçı buldunuz diyen bir sualga cevap verip geldi. Bu sualda emeliyat sormakçı bulguni, siz nimişka köpçülüknün arzusuğa uygun bulgan yoldun, Kesbi toluk oturduğun ibaret köpçilik guman bilen karaydıgan mağarıp tüzülmüsü karap yol alısız digendin ibaret. Deslepte bu sualga Cavruyumu kandak cevap verişini bilmeydi. Mana hazır u başkıcı bir pozisiyede cevap kaytırdıgan boldi. Men şu kesbi toluk oturdu okuatımın. Bu yerde okusa nim boptu? Nurgun yıllardın buyan ata-anılarının kesbi toluk otura, yani otur teknikum, kesbi toluk otura, Teknik mektep katarlıkları bolgan ensizliki bu mekteplerinin okuguçi menbesi süptinin nispetten tüven buluşi. Mağarıp baylığının acizliki. Yukarı örlep okuş yolunun tar buluşi. Balının kün ötküzüp olturuşidin ensirşi. Kelgüsü de hizmet izdigende başkalardın tüven orundu turup kilişi katarlıklarga merkez dişip kaldı. Lekin bu hıl tesiratlar okşaşmagan mektep, ve okutkıcı okulçularının otursuzdaki perklerini bir yakı kayırıp koyup, Adem'nin radisi ve herket çallığını boğup koyduğun bir tereplimilik dur. Kesbi toluk oturdu okuş hakikaten şundak yaman iş mi? Bu yerde okutkan balılar beşidin nemelerini keçir atıdı. Okuş bütküzgen dinkinki çıkış yolu zadı kayerde. Adetki toluk oturdun kesbi toluk oturuğu kiliş. Bultur 3. ayda mektep toluk 1. yıllıkının okuguçlarını aylık demiliş koyup verdi. Üyge kayıtıp gelgen Cavruy emdi okumaslıkını karar kılgandı. O 20 yıldın beri köğünde saklap yürgen azaplarını ata anısıga bıraklı tökü etti. Adetki toluk otur mektepteki bu 1 yılı yetmeyen vakit içinde işlemini ügünelmezlikten ibaret mağlubiyet duygusu ve öydikilerini ümitsizlendirdim degen hıcılık duygusu Huddi uşkırtıp çıkan kuyundek Cavruy'nun nervilerini çulgap, onun roya altını berbat buluş girdağı apırıp koygan. Karmakka pekat okuştun çekinip çıksla, andın özünü kutulduralaydıgan hissiyatka kilip kalgandı. Şu keçisi dadısı Cavruy'ge nurgun misallarını keltürüp, onun okuştun vazgeçmeslik yakıda nesiyet kıldı. Dadısının avazının deslepte boğulup, ahırgı barganda yığlamsırap çıkkınını anılgan Cavruy, Dadısının naitte azaplı nuvatkanlığını baykap, sel işkilinip kaldı. Atı bala işkisi ahır, kesbi toluk oturuğu yötkülüştek ortak pikirge geldi. Adetki toluk oturuğu berip, okuştun çekiniş resmiyetini ötügen günü, Cavruy'nun kesbi toluk oturuğu bardığını anılgan birkaç okutkıcı onu oru bilip, bu işini sürüştürüşge başıldı. Sınıp mesulü onu tutup kılış korunup, kesbi toluk oturdu okuş, Yaşlık bağırını ısırap kılganlık dedi. Herkais pen okutukçileri onu agahlandırıp, o yergi barsınız, naçarı muhitinin təsirde siz mi yaman ögünüp kalırsız? Bikar gün ötküzsiz, yaramlık adem bolalmaysız, dedi. Təlim terbiye müdürü bolsa bir kanç selbi misallarını ilip, onu yine gayret kılışkı ündüdi. Okutukçilerin sözleri beni sel çöçtüp koydu. Lekin bu gayret kılıvası bulduğun işemez de. O yanıla okuştun çekiniş resmiyetlerini ötüdü. Mektepten yenip çıkan şu dakikada, o huddi yelkisizden tağını ilip taşı etkendek yeniklap kaldı. Şehirdeki kesbi toluk oturuğu yetkilip gelgendinkin, Cavruy bu yerini pekat, özünü sığdurduğun bir makan deple oylugandı. Lekin onundaki korkunuç ve ihtiyaççallık vaktinçe adetki toluk oturduğun kutulgandaki azadlikini besip düştü. O mındak dedi. Emeliyette kesbi toluk oturuğu kelgen çağda benim en ensirginim mektep zoravallığı meselesiydi. Onun bu endisisini kesbi toluk oturuğu okuguçularının okuşku kızıkmaslıkı dek yaman təsirdin keldiği diyendin göre, kolektifnin onu çetki kakkallıkıdan ibaret keçirmişidin kelip çıkan diyen tüzükrek. Adetki toluk oturuğu okuğan bir yılda savadaşlarının arsıda danlık markalık ayığı bolganlık üçün dostlaşış ve besleşiş katarlık işler mevcut idi. Ular bilen arlaşıp ötüş üçün Cavruyumu ne çıkettim şundak ayak seti aldı. Lekin icdimai alakı vasıtısı ayağdın sayahat ve müziki bayramı katmış katarlıklarına özgürüşkü başıldı. Bəzi fəaliyyətlərə qatnışışının çıxımını o kötürəlməy qaldı. Onun bilən dost bulduğanlar bar-bara azlaşqı başlap, keyincə çətkiqi qılıp qaldı. Bir qitim yeni illik fəaliyyətdə riyasətçi tallaş zörür bulup qaldı. Birdən bir kəsbi tərbiyə alğan Jauri, oxutqıçısının mı etiraf qılışıqı erişkən bolsumu, lekin nəticədə şallınıp qaldı. Aynı vaqtda bir yuqur yıllıqının oqıqıçısı köpçiliknin aldıdıla onun təqi turqını mazaq qılıp, Səhnəyə çıxanda iş olmaganda başqalar sizin gözünüzü görə bilish kerak. Lekin sizin gözünüzə qırım qılğan taqdirdimi çoğraq görünüşün atayın. Sizə maskal güldək mərasim kiyimini tapmaqmı təəssüs dedi. Joriyinin özünə bolğan işənçi barbat boldu. Lekin kəsbi toluq oturdu bolsa, o başqıçı bir xil muit turatdı. Oxşaş riyasətçi buluş fürsəti aldıda dəsləbdə Joriy özünə azraqmı işənç turğuzalmadı. Özüne gözüm küçük, semiz tursam, mürasim kiyimi tapalmasığı mümkün dep bağını görsetti. Lekin sınıf mesulü onunla, mürasim kiyimi tapkılı bulmaydı dep kim deydu? Mektepnin mürasim kiyimlerinin işçiden çokum tapkılı buludu. Gırım kılsa kim çıraylık bulmaydıken, dedi. O yeniden gelgende kiyin okuştun toxtap kalgan koşkizek atsınlar mı, o ezelden es kılıp bakmağın kızgınlık bilen, onu yeni tarttı. Bu yerdə ondaq qoruq vazlıq qılıdıqanlar, danlıq markalıq ayıqı bolğalıq üçün dost bolıdıqanlar mı yox idi. O nayt əyran qaldı. Çünki kəsbi toluq oturda özü oylamıqan yaxşı niyyətli kişilər və yardımlar qeyrişkəndi. Kəsbi toluq oturdiki dərslər və rəqabət adətdiki toluq oturdiki dək eğir bolmaqışqa, o astasta reytim qeytiş valdi. Nəticisi mu bara-bara aldınqı qatarğa ötüşkü başıldı. Bir yılın aldıdaki özünü karak gelmeydiğen məğlubiyyatçı deyip karaydığan alet, astasta yokaşkı başıldı. Ali Mektep ötüşünün putunun uçudu tereceb tura alğandıla, andın erişkili boladığan almışkenlikini eskilişkı başıldı. Jauri örlap okuş sınıpı kirdi. Köpünce ballara okşaş, hizmetki oranışı sınıpını tallımıdı. Okuş bolsa minin hazırkı en katli talışım. O, yokatkılı uzun yıl bolgan bu işenşini kolu da çın tutup durmakçıydı. Adetki toluq oturnumu öz aldığı artıqçılığı bar. Lekin mən bu yerde teximi hoşal. Bir tallaş bilanla kelgüsini bekitötkil bolmaydı. Ali mektep ötüş, toluq kursda okuş, nuqtuluq mektepleri ötüş bolsa, Nurgun ata-ananın arzusu. Nurgun yıllardan buyan kəsbi toluq otur mekteplerinin okuş tarihi çeklimisi, Nurgun ata-anlarının bir endisiga aylınıp kaldı. Yakın yıllardan buyan üç koşulgan ikki məxsus kursdan toluq kursqa örləş. Üç koşulgan dört texnikumdan toluq kursqıça ulap okuş. Kəsbi toluq kurs qatarlıqlar hər qaysı jaylarda sınaq qılınışqa başıldı. Kəsbi toluq oturlarının yuqur örləb okuş yolu texnimi kengaytilishqa başıldı. Vinjing dəl bununqa ülgürdü. 2018-ci ili toluq oturuq örləş imtihanda 16 yaşlıq Vinjing tüvən qatarda turduğan adətki toluq oturuğu barmay, Xangzhoudiki bir kəsbi toluq oturuğu berib, yəsli maaripi kəsbi doqudi. Şu çağda məktəbnin üç qoşulğan işki məxsus kursdan toluq kursqa ulap oquş tüzümü bar idi. Üç yıl kəsbi toluq oturuğunu bitküzgəndən kin, udul məxsus kursqa örləb oquşqa yol qoyuladdi. İki yıl oquğandən kin, Vinjing Məxsus kursdan toluq kursqa örləş bir tutaş imtihandan ötdi. İki ildən kin o Jojang Sifan daşyosunun toluq kurs diplomunu aldı. Ötmüşkü nəzər salğanda Vinjing'a nisbətən, Ali Mektəb imtihanının qeyin yoludun saxılınıb, kəsbi toluq oturdun, toluq kursqa udul kiriş xuddi, maşinini əgim yolda yandab ötüb getkəngə oxşaş iş. Lekin bu aynı vaxtda intayn azsandiki kişilərinin tallış idi. Kəsbi toluq oturda oxuşunun atıqı anç yaxşı əməs bolğaşqa, Vinjing'nin toluqsız oturdiki yaxşı oynaydıqan dostlarının əmisi toluq oturdun talıqandı. Halbuki o uruq tuqallar arasıda balı tərbiyeləşdiki səlbi dərslik bolub qaldı. Kəsbi toluq oturda oxuş onun anısının təklif edi. O, Vinjing'nin toluq oturunun eğir besimi də çüşkünüşüb keçişini xalımğandı. Lekin rastınla kəsbi toluq oturuğu barğanda Vinjing yanıla tən

Bütün sınıf boyunca fakat o orundan turgandı. Bu işten Wenjing özü meyran kaldı. O baturlukıdan hatta özge okşumay kalgandı. Neticede onunla bölüngen rol fakat yandın çöndürüş bulup kaldı. Hatta bunu mu emelden kaldırgılı tas kaldı. Lekin muallim onu ketküzmeyi köpçilik bilen bile meş kıldırdı. Onu ilham verip yandın çöndürüşünü tekim ravan okuşka davet kıldı. Es kılış cereyanı mı? Okşaşla ehmiyetlik idi. Kiyince Wenjing Nurgun Tiyatrla katnaştı. O sahindeki nur çaknatkan özünü yakış görüp kaldı. Nurgun kaytımlık aktif inkaslardın kiyin tekimi cüretkit oldu. O aynı vaxtdaki ökünüşlerini unutup kaldı. Fakat kespi toluk oturduki en yakşı okuguçlardın buluş kıtırıştı. Burun ezeldin onunla nöbet tegmeydiğen pürsetler özü onu izdep gelişki başıldı. O ülkelik hükümetinin okuş mükafatına, toluk kurs diplomuna erişip, münevver okuş bütüzgen okuguç bulup kaldı. Aspirantlıkka öttü. 985 türüdeki Ali Mektebini bütüzgen okuguçlar bilen tan, çoğun zavutlarda praktik kıldı. Hem de ötmüş ki nezler taşıdan bulsak, Wenjing aynı vaxta Nurgun adetki toluk oturunu tallıgan balılarının aldığı ötüp ketti. Kespi toluk otura, mahsukuruz katarlıklar onun algı ilgirlişideki tosalığı bulup kalmadı. Bu mu onun anısının o arzu toldurgan çağda işkilinip kalgandı digen sözünün toğırlıkın ispatlıdı. Bir kıtımlık tallaşının kelgüsünün belgeliye elişi natayin. Özünün taşlı etmeslik çıkış yolunun özdür. Wenjing'in keçirmişlerdek misallar yana xeyli köp. Okşaşlar kespi toluk oturdun çıkan Çin Han'nın mı onun bilen okşaşlıkı var. Çin Han 10 yılın aldıda kespi toluk oturda okuğan di. Hazır hizmetki çıkılı 3 yıl bolgan o, kespi toluk oturgu nispeten tekimi enik düşençige iyi boldi. Hazır nurgun kişiler kespi toluk oturda okup hayatım tügüşüden boldi deb özge hüküm çürüp boludu. Lekin emeliyette çıkış yolunu özgertkili boludugan nurgun usullar var. Kiyinki yol tekim uzun. Yukur karap meneş, mağmaslıqni, pekat özünüzü tallaysız. 2014 yılı toluk oturgu örleş imtihanda arzu tolduruştun meseli gördüp, Çin Han adetki toluk oturgu baralmay, Şincindiki bir hükümet başkuruşidiki noktuluk kespi toluk otura Huaçan kespi tekniki mektibige okuşuk kırıdı. Kiyin Şincin kespi teknik şüvenige okuşuk kırıdı. Aynı ile Şincin kespi teknik şüveni bolsa, mahsus kurslarının içindeki danlık mektep idi. 2023 yılı yine toluk kurs taşıyosu özgertilgen bulup, hazır kespi toluk kurslarının sınak noktası. Anı mektepinin özgürüşü Çin Han'ni kespi toluk oturunun oranının mu dağımlık örleydiğanlıkıga işendirdi. Biz bugünkü kespi toluk oturuğa başkadın nezar taşlışımız. O bihtipalda okşaşmağın kespi toluk oturunun muhiti ve emeli küçünü körüp yetişimiz gerek. Aynı ile Çin Han kespi toluk oturda tekim köp erkillikini es kılgan. Toluk birinci ve toluk işkinçiliklar çüştün kiyin töt yerimdila dersin çüşetti. Her haftada edebiyat, matematika ve İngiliz dili dersleri her biri 3 saatinle ötületti. Kalgan vaxta kespi dersler asasi orundu turatti. Bazılar eşya obrotu ögense, bazılar karton ve ecvi film işleşini ögünüp, hemeylen öz kesiplerini ögengeşke rekabetleşip avar bulmaydı. Savdaşlarının emisi kaydı yosunga emel kıladığan adli ademler idi. Kespi okutucularının mı kespi hizmet tarihi bar bulgaşka, kuruk gep satıdığallardın emez, kespi toluk otur okutucularını maskeladığan, ögenginini işilteleydiğan okutucusu lakıda ızdındığan kişiler idi. Şildinkin Çin Han kespi toluk oturunun Ali Mektep imtihanı katnaştı. Toluk numar 450 bulup, pekat edebiyat, matematika ve İngiliz tilden ibaret 3 bendil imtihan beretti. O 401 numar elip, ölkü bu içe 60'nın çekirip, Şincin kespi teknika şöyeni götti. Okuş başlığında sınıftaki bazı savdaşlarının, del aynı vakitte o baralmağın adetki toluk oturdu okuğan balılar işkellikini baykıdı. Kespi toluk otur hakkıda Çin Han'nın körgini bolsa, dersin sırtkı vakit köp bulgaşka, köpçülük okuştun başkışlarını köprak kılalaydıken. Bazıları ilgilik tiklep soğudu kılışını oylusa, bazılar koşumça hizmet kılışını oylaydıken. Köpçülük erkıl usulda pul tepişinin kuyuğu düşüdüken. Çin Han mu McDonald's

Ziyaretin kabul kılgıcılar işçi de 6 adam oğlu cehirini okul kılıp urgandın ki azdır köptür saksız bob kağalıqını otur koygan. Hatta bazıları da eğer eks təsir payda boğan. Xunan Çanşada hizmet kıldığan bu hanım, ictimai alaqa supsu da mikro hüsün tüzeş hizmeti bilen şoğulandıgan Van hanımdan tonuşup kalan. İşkeylen naitte hoşal paranlaşkan. Van hanım onunla bir qedim diagnoz koygan. Onun yüzleri ulduruşup ketken bulup, bunundan ilgiri Gyaloronizada okul urgalıktan kilip çıkan. Van hanım onunla holu ceyri mesulatını okul kılıp ursa, bunun eks təsir bombaydı galıqını etkan. Şunun bilen bu hanım holu ceyri okulunu kubul kılgan. Netijede yüz kısmında kızırıp, şiş ve katlı münek payda buluş katarlıq alametle körülüp, doktorhanıgı berip davalınışkı mecbur boğan. Yakında Anhui'da Ali Mektep'te oku atkan Can Khan kızımı, holu ceyri okulu urgaşka eks təsir payda boğan. Bunundan ilgiri o tasadibi bir hüsün tüzeş doktor hanısının hocayını bilen tonuşup kalan. Karıştırıp onunla holu ceyre ve kollagen aksını tavsiye kalan. Hem de alakadar doğrulanı doktor hanından ilip çıkıp, okul kılıp ursu bulduğalıkını etkan. Hem de onunla eğer doktor hanında okul urgusa, hıracatının en tayın yukarı bulduğalıkını. Doktor hanından ilip çıkıp okul urguzuş için tenlerik bahası ve münasip resmi takını tölüsül bulduğalıkını etkan. Can Khan kız koşulgan denken mihman khanıgı ilip berilip, holu ceyri okulu urgan. Okul urup boğan denken, onun yüz terisi kızırışka, danı horek çıkışka, ziyade sezim çallıq buluşka başlıgan. Okul urgan denkenki 3. ayda yüz terisinin köp kısım cayları çırıp, doktor khanıgı berip davalınışka mecbur boğan. Okul urup yerim yıldenken, onun yüzü bağansırı işşikı başlap, yal urgan top tek bop kalan. Can Khan kız kattık pişayman kılgan. Holu ceyrini okul kılıp uruştun burun çokum salametlik tekşürtüş gerek. Kespi zatlarının muhbirliği etişçe, kelinkilik tecrübe bu yiyece, holu ceyrini bedenge kirgüzgen deyinkin, adam bedeninin immun sistemisi onunla takabıl turu deyken. İmmun sistemisi tarifinin 70-80% kice yudulup gelişim mümkünken. Onun üstüge hüceyri faktörü keltürüp çıkırışım mümkünken. Növette bazarda zadı kaysıxıl holu ceyrini istimalçılarının bedenge okul kılıp urgulu boludu. Ay buluş nisbeti kancilik. Baha bekitiş asası kayyada. Tibbi ve hüsün tüzeş aparatlarda hüceyri yetiştiriş soyuqlığa kimyelik madde koşulgan takdirde mi adetki kişiler köz bilen asalıqça pariklendiremeydi. Bazı naçar sodiyerle hatta immun iktidarı tüven boğan resipik doğrularını öz tindiki immun tuğulu hüceyresi orunda işildiğinden bulup bir tal doğrunun tanarık bahası 100 yandan aşırıken. Ama onu 100 netçimin yenge satıdıken. Cungu Kanun İlmi Cemiyeti İstimalçılarının Hukuk Mənbətini Qoğdaş Kanuni Tədqiqat Cemiyetinin Muavın Baş Katibi Çin Yencang Mondaqtap Qaradi. Sodigarla davalaş texnikista itiraf qilish icazdi erişemigen. Münasib təkşürüb təsdiqlaşqa erişemigen məsulatlarını işildib, istimalçılara okul qılıb urudu. Bu, istimalçılarının beyxatarlik hukukuqı dəxil tərz qilishi mümkün. Sodigarlar tovar yoki mulozimatni iste'molchilarga sotish jarayonida oldi bilan mahsulotning jismoniy va mol-mulk bexatarligiga uyg'un bo'lishiga kapolatlik qilish kerak. Agar ilmiy tajriba isboti va aloqador tarmoqlar tasdiqlagan mahsulot bo'lmasa, xohlagancha o'qul qilib odam badaniga ursa bo'lmaydi. Chunki bu iste'molchilarning hayotiy sog'lomlik bexatarligiga ziyon yetkazdi. Sodigarlar buningda cho'qim qonun bo'yicha munosib oqibatni ustiga kelishi kerak. Eğer alaqadar məsulatlarını işletken de roşan əks təsir payda qısa, istimalçılar çoxum alaqadar çıxım dokumenti, talon, kilişim qatarlı ispatlarını yaxşı saxlap qoyuşu gerek. Muntizim doktor xallağı berib diagnoz qoydurgan, həm də diagnoz nəticisi, dəlil ispatlarını elib, tibbi aparatlarla kengişib, onundan münasib töləm cavabkarlıqını üstü ilişin tələb qısı boludu. Eğer tibbi və özün güzəlləşdiriş aparatları bunu rət qısa, istimalçılar çoxum, İstimalçılarının hukuk mənbətinin qoğdaş cəmiyeti ya ki tibbi güzellik aparatlarının məmuri məsul parmaqlarına əriz qısa. Məsilini mürəssə qılıb, həl qılışını tələb qısa boludu. Əgər mürəssə arqılı qalqı qılıb olmasa, sot məhkəmisi gibi vasitə əriz qılıb, özlərinin qanunu hukuk mənbətinin qoğdusu boludu, dedi Çin Yincan. Pənni umumlaşdırış maqallardaki saxtlıqını baş qılış hukumi, nazarat qılıb baş quruşunu küçəyitib, qalay mıqancılığını tüzəş gerek.
Әмірлетті 2011 жылла дөләтнің алақыдар министрлық комитетлері ғолу жәрі келінкі тәтқиқаты вә қолынышыны қиліплаштырып, тәртіпке селеш қызметіні барлышып қанат ядырған болып, тәстіқтін өтмеген ғолу жәрі келінкілік тәтқиқаты вә қолыныш қатарлық пағалиетләні тоқтышын тәләп қылған еді. 2021 yılı 8. ayda Dövlətlik Bazarı Nazarat Qılıb Başquruş Baş İdarəsi Qolu Cəyri İlanını Nazarat Qılıb Başquruşunu Küçəytiş Doğrusudiki Xizmət Kürsətmisini İlan Qığın. Qolu Cəyri Arqılıq Davalaş Usulunu Təşviq Qılıb, Qeyrişqa Qarışdırış, Rəq Qarışdırış, Ösün Tüzəş Digəndək İlanlarının Həmmisi Saxta, Qanunqı Xılab İlanla. Məyli Davalaş Aparatı Bulsun, Qolu Cəyri Arqılıq Davalaş Usulunu Qolunub, Qeyrişqa Qarışdırış, Rəq Qarışdırış, Өсім түзәш қатарлық давалаш білән шұғылныш мұ қанунғы қылап қылмеш есаплынды. Әйні вақытта мұнасыветлік орғаламы өз торыда пәнні ұмымлаштырыш мақалысы илан қылып, ғолы жәрі кірім бұйымларының сақты ұфқым икелігіні илан қылған еді. Салық мәлуматлады көрісіліш жән нөвәтті 47-ді ғолы жәріні келінкеді сына қылыш ижасы берілген болып, маскелдіған кеселікле Алзеймір кесілі, пәуқылады көрілдіған өпкі талалы ішіш, Ciddi xarakterlik ciger zəifliş qatarlıqlarını öz içə aldığan bulub, qeyrişinin olduğunu eriştigən türü yoxkən. Xolucəri texnikisi dura və davalaş texnikisindən ibarət qoş xüsusiyyətə ega ege bulub, konkert nasılat xarakterinin oxşamaslıqı əsasən, bəziri doğruğa bəkrək mayıl, bəziri davalaş texnikisi texnikisi mayıl bolu dikən. Beycan Sağlamlıq Qanuni Sodu Ümüginin məsul

Radio anıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Xalq Qurultayı hizmeti yığında kılgan Xalq Qurultayı tüzümede kılç tevrenmeye çın duruş ve onu devir bilen tən ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

ар кылышта жедди эхтияжлык болгон, халыктын күндүн-күнгө иш берип аткан гүзөл турмуш эхтияжын кандырышта зөрөр болгон канун түзүмдөрүн такамиллаштырыш керек. Шарайыт пишип кетилген канун чыгарыш саясатында канун дастуурун түзүш кызматын давамлык канат жайдырыш керек. Жакшы канун жакшы идара кылышынын алдыңкы шарты. Канун асмандан түшүп калмайды. Yerdin ünüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerinin arzusuğu uygulayışıdı. Hanın çıkırı süpütünü östürüştün ibaret bu muyum halkını çın tutup, halık kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetindeki yetekçilik rolünü yakşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hürmet kılış ve onu namayan kılıştı çın tutup, halıkını közleş, Xalq tayinishdi çıng turup, qanunda belgilengen hukuk çeki ve tertipki qatıq əməl qilishdi çıng turup, qanunni ilmi çıqırış, demokratik çıqırış, qanun boyca çıqırışni çoğunqır alğı sildetiş gerek. Qanun çıqırış şekillerini beyitip, çıqırılgan qanunnin qaratmalıqı, tədbiqlinişçallıqı, məşğulatçallıqını aşırış gerek. Məmuri nizamla, reviziyen nizamları, tarmaq qaydalarını qat'iy turda qonunni belgilangan huquq cheki va tartib bo'yicha tuzib, nizam qoidalarining sifatiga kafolat qilish kerak. Nizam chiqarish huquqiga ega yerlik xalq qurultoylari nizam chiqarish huquq chekiga qattiq amal qilib, partiya markaziy komitetining muhim siyosat funksiyalari va tadbir o'rlashtirmalarini izchillashtirish, amaliyalashtirishni cho'rdab Yerlik nizam çıkırış hizmetin yakşı işlep, emeli meselelerini küçe pel kılış gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halık Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halık Kurultayı tüzümüde kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

баяндарым түйгенден кейін Бахаргүл доктор сөзіне басылды. Лаузар қызчақ, маң ішенгеніңізге рахмет. Мен сіздікі тәшвишлікнің себебін білдім. Сіз оты михриге, оны михриге қанмай чоң бопсыз. Gerçi çoğun anınız bilen çoğun dadınız, sizin atağınızda miçarı mehirini berip beqip çoğun kığın bolsa mı? Lekin bu yanla atağının mehirinin oranını basanmaydı. Başka balla atağlarının kolunu tutup mansa, siz ulağa həvəs kıldınız. Siz yine nurğun besimlağı uçurdınız. Məsələn, ögüniş besimi. Ögüniş neticeniz ızcılı yaxşı bulmağışqa, başkalarının məsxirisi uçurdınız. Özünüzni çoğunlarının ümidini aqlayamığandak, günahkar yes kıldınız. Şunun bilen siz bara-bara özünüzni kemtişke başladınız. Şundaq mı? Ha, diğerlerinizden hemisi doğru. Mən bulanın hemisige apam sebepçi edip oyladım. Çoğun boğan seri kızla özlerini yasap yürse, mən yeni çırayımdan apamı oxşaş ak, hem çıraylıq bulmağını apamdan körüp, apamı üç bop yürdüm. Dedim doktorğa sırımını aşkarlap. Kızlarının 15 yaşını aşkan vaxtı, dəl muşundaq rəng tüzəydiğən, güzellik intildiğən, bəs talışıdığən vaxtı. Siz mu oxşaşlı güzellikki intildiniz. Lekin çırayınızın 40 yaş kırıp gelip mu güzelliğini yoqatqan apınızın aldıda çinip gelip atqallıqını körüp, özünüzün teximi tövən görüşke başladınız. İçinizni manı muşundaq tögümez əndişe, təşvişli qablaşqa başladı. Başka kızla bilen, bulup mu çıraylı kızla bilen birli duruşunu xalımaydıgan bop qaldınız. Sizge desem, taşkı güzelliknin bunca esil vağıdak yetçeri yok. En muhimi işke güzellik. Bət bəşirə mehriballaba, sahib cemal yılan çayallaba. Kandaqta olgan bolsaq, şu turkumuzdan özü en güzel, en ətivalıq. Qaran, menin taşkı qiyapdımı onçilik çıraylıq əməsku. Lekin, mən özümünü çıraylıq hesablayım. Siz yenə daim başqılar sizden bir nəstavatqan dək, sizden məsğir qılavatqan dək, xavatırlandıqan boldınız. Sebepsizla başkalarından soğuşuduğun, kızırışlıgın bop kaldınız. Bara-bara yalğızlıqını xalaydıgın, bir neymanızını yoktuk koyuğun dek, əndekip, esen girep yurduğun boldınız. Bu xil pasif keypiyatla ahir berip, sizini uxlayamaz qıp koydu. Diyarlarım toğırımı kızcaq. Bargül doktor xuddi içimge kırıp çıqqan dek sözle batatdi. Toğra doktor, mən hazır dəl aşında xop kaldım. Sizdeki təşvişiniz ən uzaq davamlaşqanda qancılık davamlaşıdı? Bir neçə günkü sozulub gedilən əhvalla bağmı? Yaq, onda qəməz. Uzaq boğanda mı 20 günkü bağmaydı? Bəzdə birdəmli onşılıb qalımən. Uxlayanmay, tanat qozlu itidilən işla bağmı? Uxlayanmay mən. Lekin uyqısız tanat qozlu baxmıdım. Uzaq boğanda tanğı yıqın uxlab qalımən. Şəndim. Dedi doktor ve aldımğa sürülüp gelip oltardı. Sizden bir sual sorap bakım gelip atıdı. Sizce, ben kimni en yakışı gördüğündü mən? Doktorunun kızıqlı sualdan nemir işini bilemek kaldım. Balınız ne? Udurlu cevap edim külüp durum. Hata omaq. Doktor manqara külüp getdi. Atanınız ne? Yeni hata. Emise... Yol dışınız ne demekçi bulup, xicil bulup gibimini jüttüm etdim. Emse tapamadım. Bahargül doktor özünün kesel körü atkan mutexas doktor ikerliğini unutup qalğandak, qaqaqlap gülüp getdi. Yol dışımı emez. O, menin nemin oylap atkanlıqımını mı bilip ağan idi? Mən özümünü yaxşı görmen, dedi doktor kolumunu tutup durup. Qandaq, şahsiyetçim ikan mən. Cevap vermedim. Man qaram, mən şüncelik güzel, şüncelik münəvvər durup, nemişki özümünü yaxşı görmü gerek mən? Dedi doktor pəxirlengen ahanda. Brown'ın özünü bunç pəxirlenip mahtıqallıqın ağla baxmağan idim. Özünü mahtaşının təkəburluq hikayeligini bilmem. Adam kəmtər buluş gerek o? Doktor sözünü davamlaşdırdı. Qulumğa qaram, dedi Bahargül doktor kolumunu tutup durgan kolunu işaret kılıp. Doktorunun kolu qara peyran kaldım. Onun başmaltaq barmağının yeni de bir tal oğru barmaq özgen bulup, muşu oğru barmağının beline bilinmez tırnıqını mı başka barmaqlarının tırnıqı oxşaş kılıp, çıraylıq yastı vağan. Hem üstüge pakırıq bir nes çaplı vağan idi. Muşu barmaqımı menin güzelliğimden bir kısımı.
Башкыламаңа нургын кыйты мушу бармыгымны кестирип итишимни, гүзелликимге нуксан жеткизип атканлыгын айткан. Мен эмиш кундай кыгдайман? Бул бармак бединимнин бир кысымы турса. Өзүмнү жакшы көргөн жерде кичкене бармагымды эмишке жакшы көрөмүгдөймүн. Башкалардын көзүнө сыгмаган бул кичкене оор бармак мен Баһаргүл докторунун белгиси. Менде ба 6-нчы бармак башкаларда бар эмеспи? Биз башкаларды жакшы көрүш үчүн авал өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек. Өзүбүздү жакшы көрөмөсөк, өзүбүзгө күйүнөмөсөк, башкаларга кандай мехир ата кыла алабыз? Бадениңиздин һәмме жери сиздин байлыгыңыз. Байлык деген кугдашка, асырашка муктаж. Адам өзүн сүйелсе, андан гүзел болуду. Өзүгө зулум кылса, бадамы адамга кеселик менен жооп кайтурду. Шуңа кызым, сиз алды менен өзүңүздү сүйүң. Сиз сүйүмлүк бир кызсыз. Биз улугвар, бүйүк алим, яки инженер болуп, бүтүн инсаниятка нур берген кишилердин болуп кетелишибиз натайын. Биз пакат өзүбүздү нурландырып, атрапыбызга кишилерге жорухлук ва илликлик ата кыла алсакла, шунун өзү жетерлик. Ар кандай рухий жүкнү иргитип ташлап кеттиң. Эркин нефес илиң, даатлы кадамдар менен азады мохитке кадам коюу. Макул доктор, чокум дегениңизди кылмын. Жакшы, жарайсыз. Сизге ишенемин. Эмди апаңызды чакырып айтыңыз.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Şu sefa Rajmi'nin Vucilov'taki saraydın bir kız tepvağan işini anlap Rajmi'ye. Emmeylen o kız ne? Periştini besip şudu deyişidu. Ekel, ben körüp bakay, dedi. Rajmi bu 20 yıldın buyan balını izleydiğen birer odemden çıkmağalıkını etividi şu sefa. Taşlı vitligen balı digen, tükürüv etken soğuk okşaydı. Yani kim mi izlepkensin? Dedi. Rajmi şunu dinkilla hatırcan bulup mayikenini kötürüp geldi. O mayikenini taşlı vetke adem pışayman kılıp onu yine izlep gilemdikeyen dep daim en sirepli jüretti. O balını ipkegen dinkin şu sefa ağzı ağzıgı tegme mahtap getti. Dervaqa beş çıraylıkken çoğun boğanda nevremge ipbesen boğudak, dedi. Rajmi'nin çırayı şu haman öndü. Mayiken, meninli kızım. Çoğun boğandımı onu başka erlegi hotullukı bəmeymen. Onun sözüdün olturğallarının hemmisi külüşüp getdi. Şu sefa, yeni hazır tağının sırtıda yer ıslahatı boluvatkallıkını, ötmüştiki eşu heyvisi dəhşet pomişçiklarının bugünkü kündü xuddi şük tekkendek şümşeyip qağallıkını. Pomişçiklarının yerleri, üyleri ve ot kalıllarının namıratlağı təksim qıp berilgenlikini. Ötmüştə pomişçiklağı işligen dehqallarının yergi igi bolup alemçi hoşal bop ketgenlikini. Pomişçiklarının koçuladı sazayı kılınıp küreşki tatlı vatkallıkını. Ulanın xenim kızlarının bugünkü günde at bakargımı tigenme yürgenlikini eğitip berip, ''Hakikaten mu zaman almaştı?'' dedi. Yifolindin başkala şu sefanın sözüge hiç kandak işbadı bildirmedi. ''Yakşı kıptı, yakşı kıptı'' dedi Yifolin gelini kırıp koyup. ''Biz mu Roslabla yapullağı şunda kılışımız gerek.''

Ula bizden bu yedin şundak köp neslini ip getti. Kaytırı verişimiz gerek. Bomuşçuklarını küreş kıgılı bulu diken o, ulanı küreş kıgılı bulmam diken. Yefudin'nin sözüge ergişidigan adam çıkmadı. O, ulturgallağı karap koyup beşini çaykıdı. Ve asta orundan turdu. Tağ, Adem'ni aldırtıp turdu de. Dedi o, şu sefanın bayık sözünü tekrarlap, andın çıkıp getti. Çökünü keçisin kişiler bargahtı Gülhan yıkıp, tiyin kavup yiyip, arak içişti. Arak içilip boğan denken, Gülhan'ı çöğürdep, usul oynaştı. Mən köy vatkan sap serik Gülhan'dan jırağ tuturup hazırlandım. O ne mi degen nurluk ha? O yakın etraptaki ormanlılı emez, jırağdaki tağ kaptallarını mı yortu vetken idi? Eğer Tanrı'nı mı o olaydı o desek, ot onun olcısı bolup hesaplanattı. O Tanrı'gı mı, bizgi mı çeksiz hoşallıklarını beğişlap kenmekte idi. Var oca, minin yalğız turğunumunu körüp, asta minip akımgı geldi. O, bilekler bilen boynumgı girer saldı. Ve ayacan bilen kulakımgı şivirledi. Men tağ, sen su. Tağ, sonu apirede kıladı. Su tağını yaşartıdı. Tağ deryala öz ara zış bağlangan. Ola, mengü birli yaşaydı. Eğer biz yaşavatkan İrgun deryasının 10 kırgıkını bir zeberdes adam desek, o halde onun çoğun küçük ekilleri onun bedenindeki girelişip ketken kan tomurla idi. Sönekleri bolsa, nurgulluğun tağ tizmelerden pütken çoğun ingan tağları idi. Hayatımda kançılık tağlarını kögellikimle esleyenmeymen. Nazirimde İrgun deryasının 10 kırgıkıdaki her bir tağ zimindi çaknat durgan yıldızla idi. Ula bahar ve yaz pəslilerde yap yeşil, küz pəslilde sap seriq, kışkirgende appak bolup çaknat durattı. Ben ulanı yaxş görettim. Ulanımı Adem'deki okşaş karakter ve tek turqı ba idi. Bəzi tağla xuddi danı-danı tızılğan kayışladak pakar. Yıkımlıq bolsa, bəzi tağlar xuddi buğunun özkilən çıraylıq müngüzlerdək rət-rət igiz güzel idi. Tağdaki ormanlar bolsa, bir-birgi kirişip ketken kan bilen göş idi. Tağla deryalağı oxşumaydı. Olanın köpincisinin ismi bombaydı. Lekin şundaq bolsumu biz ulağı yanıla bazı isimlarını koyup koyattık. Alaylıq, biz çox cüyüp durgan av tağını araçı teğe. Appaq çaşları körünüp durgan tağını kayraçı teğe. Yagir deryası bilen Rojidya deryasını bölüp durgan, kızıl yopurmaqlı qarğayla bilen tolgan av tağını yengeçi teğe dep ataytıq. Çoğun İngan Tiğinin şimali yan bağırdaki kalıbeşi baykalgan tağını Avkırıt Tiğe deyittik. Bu tağlarda bulakla bək köp, suyu muzdak ve tatlıq idi. Lekin birli tağdın çıkıdığan bulakın suyu açıq. Tağ meyuslik petip durgan dekli idi. Şundaq bu aşkımı bu tağını Şiluska Tiğe'ye dep atıdıq. At dizik xaltısı tağlağı ısım koyuşunu yaxşı görətdi. Alaylıq, o av tağda muhlanın köptikini, boğulanımı uyagi berişki amıraqlıqını körüb, o tağını Soxovka teğe dəb atıdı. O, muhluq tağ digən məni deydi. O, kətira köp özkən tağını körüb, onunğa Əykoş yama teğe dəb at qoydı. Bunun mənisi kətira özüdüğən tağ digən bolatdı. Bu tağlanın ismi isimizdi bolsumu, lekin qaysısının qaysı tağ ikkenligini unutup ketken idik.
Lekin bir tağının ismi mängü isimizden kötürülmeydi. O bosumu Gin Deryas Vadisi'deki Li Ziyuanke teği idi. 1955-li baharda buğala tölleşki başlığandı biz vekit bilen Liu Şağa toy murasımı ötküzüp berişini karar kıldık. Çünkü vekit bütün bir bahar Liu Şa üçün buğı sönkiden monçak yasıdı. Ola daim billi yavu meyve tergili yaki tiyin tutkılı barattı. Varuca ulanın çoğun boğalıkını, ulanı visalığı yetküzüşümüz lazımlıkını dedi. Biz Nihao toyda Liu Şa'nı köyüsü ölüp ketken Jauko Tokenni oylap könlü yerim bolamı dep ensirep yürgende bizden uruqnın atamınının olamdın ötkellik xabiri geldi. Nihao Muşu kabilinin bir şamanı buluştu bilen atamanının depni işlerge katnışı kerek idi. Bundaq boğanda o Liu Şa'nın toydun özünü çetki alattı. Atamanın işlerine Nihao'dan başka Uruqdaş kabilinin başlıkı buluştu bilen Ronimo beriş kerek idi. Ula manğandı biz Nihao'nın karşı turşudun ensirep toy murasım hakkı da iğiz aşmadık. Haydi bu iç etkanda ataman ölgerlik üçün toy murasımını keçiktürüşümüz kerek idi. Lekin hayat degen şundaq boludu. Tuğum bayadı ölüm. Azap bayada şatlık, toy bayada matem hamam bop durudu. Onundan saklanğılı bombaydı. Şon biz Nihao bilen Roni Mengişiğıla toy tayarlıkını başlı vettik. Ola işki kızını bargahtı koyup mangan idi. Nihao mana kızıgı çokum yakşı karışımını tapılıdı. Mən onu hatırcam kıldım. 9 yaşlı kızım Da Jana bilen Nihao'nun 7 yaşlı kızı Berna bir-birge bekme amrak. Bir-birge saydekle ägişip yurduğan bir cüp omak kızla idi. Artıkçı ensireşnamı aciti yok idi. O çağda Mayıken mu 5 yaş kikirip kalan. Da Jana bilen Berna işkisi onu oyun tişini yakış göretti. Püçeylerinin bargahının aldıda bir-birini koğuluşup oynuşu vatkan altı, hüddi perkik uçu vatkan üç kipin ekkili okşaydı. Nihao'nun oğlu Yernis Nemo o ile 10 yaş kikirgen. Onluk, japağı çıdamlık, tırışcan, ölüp ketken Gogolidin mu bek adamının amıraklıkını keltürdüğen balı boğan idi. Nihao, Galiba katlımız yiyen çağlarda o daim Nihao'nun yenide oldurup katlımıza eğikmeyi sürkep beretti. Roni'nin çay işküskesi o çakkallık bilen çay kayıntattı. O 8 yaşıdıla Roni'ye ağışıp tiyin oğlu gülü çıkkan. Kaytışıdı bosa kuruk derek şaflarını yüdkeş kiletti. Var oca yer nesniye çoğun bosa yaramlık, Yavaş, Adem'nin hoşluğunu keltirdiği Adem boludu, deydi.

Yernesini ahuna kavetle yakış görətdi. Attizik xaltız bilen racimi buğlanı tüllü tuvatqanda o daim qarab durup, ahu tuğulğan haman xoşallıqıdın səkrəb kitetdi. Bəzdə buğla otlap, jıraqlap kitip qalsa, ahularının qosuğu içip kitetdi. Bondaq çağlada ayalla çıxıp, anı buğlanı izdəb tepib, ahulağa süt əmgüzətdi. Yernesini yemo daim bizge əgişip, anı buğlanı izdəşki billi çıxatdı. Ana boğulanı tapkandı bosa. Silenim o ananla bir çonkıgan boğa etdi. Ananla sileni bakmıgan bosa, sile külge aylinip ketken bolattınla. Deytti. Nihavla ketip, üç gün dünkin varoca vekitlen Liuşağa toy murasımı ötküzüp bədi. Toyunun aldınq günü bir keçi yamburu yakallıqtın, ava şundak sap. Ormandaki kuşlarının avazıma şundak yekimliq idi. Toy murasımı Gin deryası sahilideki bir tağının itkide ötküzüldü. Zılvağa kegen Liuşa, mən tikipbegen toy kiyimini kiygen. Beşiğa yavu güllerden tokulgan gül çemberek takıgan. Boynuğa vikit boğuz ünküden tücüplep yasap begen monçakını isivagan. Tolumu çıraylıq bop ketgen idi. At dizik xaltısı o günü çıraylıq kiyingen. Sakal burtını pakız ağan. Bu toydan razı işgeldiğe bilinipli turatdı. Onun çıraydın baştan akırı hoşallıq öşmedi. O, özünü meyip kılıvağan dinkin, avazı özgürüp boğuk çıkıdıgan bop qağan. Mängiz göçlerimo sel boş aşkan idi. Vekit bilen Liuşanın toyunu hatırlaş üçün bu taqı isim koyup oyaylı. Dedi Racimi onunla. Bu otağda karğayla bük baraksan özgen idi. At dizik xaltısı. O ne? Leysi yuvenki teğe deyli, dedi. Leysi yuvenki karğaylıq degen mende idi. Takı sım koyuluşu bilerla varuca derhal onu işletti. Biz boğulanın tülleydiğe yergi jığılıp, silege toy murası mülküsü bir vatımız. Dedi o, toyda vikit bilen Liuşa şikisige. Örkeşle vatkan Gin deryası, silenin muhabbetinlanın bir tamçısı. Eyvetlik Leysi Yönke teğe, bəxtinlanın böşkü bolsun. Gin deryası, mängü sileni çögüləp aqqay. Leysi Yönke teğe, çünlağa mängü hemra boğay. Qametlik vikitini görüp, mən racidani. Yoldun ezip eçirqap ketke vaxtımda uçuratkan hayatımdaki tuncu er kişine eslep kaldım. Közlerim nemleşti. Gerçi varuca mağın şundak illik muameli kipkili vatkan bosuma, lekin eşu dakikledi men racidane Çin hissiyatım bilen seğindim. Hayat çığımda racidadın kağan kaldık mayının yeni balıkını, onun uşkunu üşken bosuma ar-artı ızcıl mevcut hikayelikini bir dilli his kıldım. Varuca onun yeni maya puyup, onu mulayimlik bilen tutaştırgan bosuma, lekin onun yakını meyi yirimlişip kalan konu çırak idi. Toy murasımı ahırlaşkan denken köpçilik arak içip, güş yap, usul oynaşkı başladı. Toy tağımlarını cefolinla tayarlıgan. O pişirgan kalbasa köpçilikki bek yarap ketti. O, ilik göşünü uşşak toğrap, kerepşi bilen tağ son pezini arlaştırgan. Tuzunu tenşep, üşçeygi tıkıp, kaynak suğu silip, yengil kayıntı pişirgan idi. O, yine asma ocakta bir netçi ödek pişirip geldi. Yavu küde arlaştırılgan ödek göşüma şundak yeşlik boğan. Emmeylenden ağızda kaldı. Onundan başka suda pişirilgan ilik beşi, boğuz sütü, belik kaupi, gül samsak, umici degen dek neslemi bağıydı. Toyunun tastıkını tolumun mol boldı. Varuca Cifolinna'nın önerine tolu maktab, onun yüzlerini kızartı vetti. Mariamu Cifolinna'nın okşaş pütülle mökçeyip ketken idi.
Gelen, Gülxan yindi oltırıp, araq içiyotqan bosumu, bir iğizmi gap kılışmadı. Hatta bir-birinin közügimi qaraşmadı. O yılı kışta Mariyaga bir yötel çaplışı aldı. O yötelsila demi sıkılıp git etti. Yefolin Mariya

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: kundanlayınigi?
1: Kundanlatmaz.
2: Hasan Larisinin altı taraflık her günügi, kişini hem materialini en tecaydıgan tanlaş bulup, o en az materialdan faydalanıp, en çoğun külemini şekillendiriş arkalık tekmi köp eserini saklayalaydı. Patmi çok nersiyegen demişe, burmusman agri sızıqını boylap ömüleydi. Bu agri sızıqını matematikler burmusman sızıq dep ataydı. Burmusman sızıqını boylap ömüleş, patmi çoğunun yemeklik işige en kolaylık. Aslında fakat insanlarla matematikini bilip kalmazdın, hayvanat dünyası mı her hıl matematikler var. Biz ömçükünü misal gelip, hayvanat dünyasındaki kızıkarlık matematikini birlikte anlayalım. Ömçük doğru hem mürekkep hem çıraylık bulup, önerveler tüz sızgış ve sirkul işletip mu, paralel sızık, bölge 3 bulun şekil, 3 bulunu okşutup getirdiğin şekil, logaritmelik burunusman sızık katarlık bundak şekillerden tüzülgen ömçük doğru naydı test sızıp çıkıdı. Ömçük tordaki koordinat sistemisi. Anlaşlığa karganda bir matematik Descartes ömçüknün tor tokuştun ilham edip koordinat sistemisini keşf kılgan işken. Descartes geometriyelik şekil arkalık algebralık tanlımını ispatlaşını ümit kılgan. Ama geometriyelik şekil bir vasıta algebralık tanlıma abstrakt bulup ikisini kandak birleştiriş gerek. O ömçüknün tamının bulunduğu tor tokuatkalıgını körüp, bir dilla onundan ilham edip, iki tam bilen tor sarısıdaki kesiş sızgıdın paydalanıp ömçüknün ornını bekitken. Şunun bilen, tih bulunluğu koordinat sesimizini barlıqı keltirgen. Bu iki ayının şıllıqını ispatlaşkı toğır geledi. Lekin biz, hakikaten, ömçüknün tor tokuş arqılıq koordinat sesimizini düşün alayımız. Ömçük tordaki logaritmalık spiral sızık. Eğer biz ömçüknün tor tokuş çeriyanını inçkilik bilen közelsek, şunu baykayımız ki, ömçük torunun asasi ramkısını yasap oğan denkiyen, ömçük en sırtkı çemberden merkezge qarap aylınıp tor tokup, bir spiral sızık asılı kılıdı. Bu xil spiral sızık matematikler tarpıdın logaritmalık spiral dep atalgan. Logaritmalık spiralının iki roşan alaylıkı var. Biri, logaritmalık spiral agir sızıqıdaki xalığan bir noktı bilen, merkezini tutaştırgıcı sızıq bilen, şu noktının urunmasıdan şekillengen bulun bir muqum bulun buludu. Şuna, logaritmalık spiral tən bulunluq spiral dep atalıdı. Yani biri, logaritmalık spiral oxşaşlıqı ige. Meyli siz onu çoğun aytın, ya ki kiçikletin, onun şekli özgermeydi. Logaritmalık spiral mängü merkezge qarap aylındı. Onun üstüge aylangan seri merkezge yakınlaşıdı. Lekin, yani mängü merkezge baralmaydı. Onun üstüge kanuniyetlik arlıqta tarqılıdı. Ehtimal, en nazuk əsvapını işləşsək mu, biz bir tal toluq logaritmalık spiralını körəlməsikimiz mümkün. O xil şekil pəqat alımlanın təsavvürdülü mevcut. Lekin kişinin ayran kaldırdığını şu ki, kiçikini ömücük bu yipni biliydi. Yani ulanın tokuğunu del logaritmalık spiral sızıqdır. Ömücük tori çedamlıqı en yukarı tabi yipek. Ömücük tori ömücüknün tinide yipek melhem şeklinde mevcut bulup durdu. Tor tokuğanda ömücük tori ömücüknün kuyruğundaki yip igiriş üskünüsten itilip çıkıp hava bilen uçuraşkan dinkin yipişkak yip kaylındı. Bazı ömçüklerde 7 xil tipteki yipek bezi, yani ömçüknün kosa kısmıdı bulup, okşaş bulmağın tipteki yipek asıl kılalaydı. Onun şırtılışımı okşaş bulmaydı. Ömçük doğru çıdamlıqı en yukarı tabi yipek hesaplandı. Okşaş tomluqtaki polatısın bilen seleştirganda, ömçük doğrunun çıdamcalıq derecesi kiyinkisinin 5 hessizgi doğru kilidi. Onun üstüge, ömçük doğrunun əvrişimlikü mü yukarı bulup, diametri insanlar çeçinin 30'dan 1'ge doğru kilidigan ömçük doğru işkiyasıdan artıq sözülsa, andan üzülüp gidiyordu. İnsanlar hazırgıca ömçük doğrudan ibaret bu xil küşlük ve çıdamlıq madeni bütünlüğü taklit kılıp işlep çıkalmadı.
3: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. O her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldan artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şehrimizni tazaydı.
4: Bu iş cepalıq, lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelene.
6: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğucu muhit asraş kişilerine ihtiram.
3: Ana, cepa çektiniz.
2: Qadirlik dostlar, balanız kululusi deb anlagan mu? Ular daim kitlağı yip şivilip, naydı çoğun besin payda kıludu. 170 tonna etrapıdaki bir kök kitka, bəzde 1 tonudun artıq balanız kululusi çaplışı valudu.

0: yumuşak kasraklıklar sınıfıdaki deniz okyan parazit hayvanı bulup, tez suda yaşaydıgan kovurgu rakı bilen yakın tukkan. Kit türdik hayvanlarının terisi de parazit yaşıgalıgı üçün şundak atılgan. Kit piti ilmeksiman omburdak putuğu tayınıp, kitlarının bedeninin hem yerde ömülep küreleydu, hem mehkem çapışı oldu. Kit piti kitlarının terisindeki yarı eğizi, eğiz boşluğu gırveki, burun tüşki, köz kapkı katarlık orullarda parazit yaşap kitlarını kıynaydı. Bazı kit pitleri hatta eğizi bilen kitinin terisini çişlep yarılandırıp, andın yarı eğizi de parazit yaşaydı. Burutluk kitki okşaş özüş sürüdü bir kadar ast kitlarına nispeten her bir kit tenedeki kit pitinin sani 100 min giyidudu. Ola ömür boyu o yerde parazit yaşap, denizdeki leylimi canlıklar ve yüsüllerini ozuk kıludu. Yaxşı yeri, onlarının kitinin sağlamlıkı boğan təsiri ançıçın emez. Kitinin bu kit pitinin kutuluşu mümkün emez. Bazı türdeki kit pitleri pekat öz yaxşı gördüğün kitlarını tallap kol saludu. Adetki kitlarını tıxı yaxtırmaydı. Kit piti bazı da adamın işengüsü kelmeydiğen derecede kusur izdeydi. Ola yaxşı görmeydiğen kitlarına yakın yolusu mu kızıqmaydı. Yaxşı gördüğün kitlarını yırak bosu mu izdep tapıdı. Biyologiya alımları da kit pitini tətqiqli şarkılıq kit türdekilerinin tukkandarçılık münasiyetini pərxlendirdi. Tətqiqatçılar mundaq yakın çıkargan. Pitinin tarqılışı üçün kit əmliyyeti yeni bir kit bilen uçuruşu gerek. Məsələn, ola uruşqanda yaki cübləşkəndi. Tədqiqatçılar Avustraliya, Braziliya, Argentina və Nambiyadaki tez suda toxtab qalğan kitinin bədənindən bayqalğan kit pitini toplağan bulub, bu kit piti 7 asaslıq tür tüpünün 4-ünü qaplağan. Bu bir türlük dəsəbki tədqiqat bulğaşqa əvrişki miqtarı naidi az boğan. Amma kit pitinin yuqumlanışı yanılı oylab baxmağan əndizidən derək berudu. Məsələn, Cənubi Atlantik okyanının qərbi qismidən kəlgən iqtidai kitlər bilən, onlarının Cənubi Atlantik okyanının şərqi qismidiki yaqın xoşunlarının bədində oxşub ketidigan kit piti yox. Əksicə, onlarının tenidiki kit piti, onlarının teximi jiraq Cənubi Tinch okyanının qərbi qismidiki iqtidai kit bilən teximi köp uçuruşudğanlığını ifadələyir. Kitlar hayat vaqtida yüzmanlıqan kit piti, balanus kululisi qatarlıq hayvallarını makam bilen təminləydi. Onların hayatı axırlaşqandan keyin deniz astığı çöküb, sansızlıqan deniz okyancalıqlarının ozuqığa aylındı.
1: Əhməd Pişik, doktorxanığı beribla mertleşib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçə milyon pul ketidi, qandaq qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım da.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kolqı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kıytımkı davalaşkı maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu. Sizden deyiniz de kılım ben.
1: Doktorhan'da yetişinin gibi bulup idi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıktı.
6: He, derhal ayırıplan bilti zakkas kılın. Feridar meni saklava atıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
6: He, yak. Doktor, benim vaxtım çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın.

Sevimli radyo alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğu.

Mihir bir bulak. Pinhan çeşmesini hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayesini aptapka begen. Mihir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mihir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, mini, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mezhoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik günlerimiz sizler.

Radiolog dostlar, programımızda da almıştırıvatımız. Məlum ki, biz hayatımızın mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet kılıç davamıda hizmet taşla ara. Başlıq bilən hizmetçilə otursudaki münasibətlə ara, nurğulluğan ıxtılapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ançı etibarğı ilinmay qalıdı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqı baldır berin. Sizning xizmat kichqish vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolma. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'a ichib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib borsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan tarsoqlik qilma. Xizmatlar davomli kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinoq deb tushunish kerak. Uchinchidan xizmatni xushallik izdang. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'i nazar tirishib yaxshi ishlang. Hargiz mo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek ifodada bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rinda. Inqos tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundoqla oltin berib tegash kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqaruvchining o'rinlashtirishiga yetishmaydi.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı durumda ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalkan bulsanla, stansımızdan radyo toruğa girip, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla Abdursul

0: 30 yılıgıca orman bilan kapınış nispetini 25,8% yetküzüp, mühim yaşaş makani, ekologiya koridori ve pesil kuşları köçüdüğün yolunu koğdaş, əsligi keltürüşünü küşeytiş inik oturgu koyuldu.
1: Stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping monolarını təkidledi. Açlık bir xəterliği kapalet kılışta uruhunu öz kulumuzda çın tutuş şart. Yezgilik pen texnikisi de özgü tayinli kudret tepişte çan turup, işini yaxşı uruh yetiştürüştüm başlap, süpetlik uruh texnikisi de ötkelgi hocam kılışını küçeytip, congu uruhuğa tayinip congunun açlık bir xəterliği kapalet kılış gerek. 15-ci 5 yıl başlanğan yili cayları uruhçılıqını güllendiriş hərkitini çoğunğur yolu koyup, congunun tamak kaçısını mokumlaştırışı yardım bədi. 93 yaşlı kurgak rayında buğday sortu yetiştiriş mütəxəssisi Liang Zengji bu serik tuprakta buğday bilen 60 neçe yıl həpiləşdi. O, yakından buyan daim Şenşi ölkisi Shenyang şəhəri Changwu naisidiki binem buğday sortunu yetiştiriş təcrübe mərkizinin təcrübe etizigi kelip, Changyu 672 sortidiki buğdayının ösüş əhvalını təşürdi. Yeniden yetiştirilgen bu buğday sorti azer dan tutuş baskıcıda turuatıdı. Bu yıl ölkü derecilik təşürüp bekitişten ötüşüdün ümit ba. Liang Zengji mundaq dedi. Bu naiti yaxşı əla süpetlik buğday. Bunun keselgi taqabıl turuş çallıqı küşlik hem yaxşı. Məsulat mıqtarımı yaxşı. Cungoluqlar çoxum özünün məsilesini özü həlqilişi kerek. 2022 yılı 3. ayda başçı Xi Jinping siyasi kengeş yığınığı katnaşkan yezgilik sahasıdaki ijtimai paravallık ve ijtimai kapalet sahasıdaki əzalarını yokluğunda monularını təkidledi. Uruh mənbəsi bixəterliği, dövlət bixəterliği münasibetlik. Şuna dövlətimizin uruhçılıq işlerini yüksəldürüşke qat'i bəl bağlap, uruhçılıq pen texnikisi de özgü tayinip kudret tepiş, uruh mənbəsini öz aldığı kontrol kılışını işgaşırış şart. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da monoları oturuğu koyuldu. Uruhçılıqını güllendiriş hərkitini çoğunğur yolu koyup, uruh plazması baylıqını qoğdaş ve onundan paydınlaşını küçeytip, soğudulaştırılgan uruh yetiştiriş sistemisini mükemmelleştirip, uruh yetiştirişte birleşip ötkelgi hocam kılışını küçeytip, yokur husulluq, əla süpetlik, naçar şaraitka taqabıl turalaydıgan yeni sortlarını yetiştirip, uruh mənbəsinin bexəterliği kapalet kılış səviyesini östürüş gerek. Uruhçılıqını güllendirişte texniki açqoç. Congo Peller Akademisi Xafi Əxli Uruh Yetiştirişini tezlətküş yenilik yaratış tətqiqat yurtada, Şauxay namlıq Əxli Uruh Yetiştirişini tezlətküş ənənevi uruh yetiştiriş usulunu özgərtməkdə. Onunla süni əqil, maşina adam, biologiya qatarlıq köpxil pentexnika joğurluğun bulup, sort yetiştiriş ünümünü 60 həssidin köpürək östürdü. Congo Peller Akademisi Xafi Əxli Uruh Yetiştirişini tezlətküş Yenilik Yartış Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Wang Peng mundaq dedi. Bizning bu üskünümüz bu ambarda yoruqluq, temperatura, su, oğut qatarlıq köpxil ösümliklerinin ösüşüge münasibetlik amıllarını toğır kontrol kılıp, biologilik sort yetiştiriş süretini zor derecede tezlətdi. Məsələn, əslinde bir yılda pəqət 3 evlat ya ki 4 evlat sort yetiştiriş süretini tezlətkili bulatdı. Hazır 8 evlatın 10 evlatqıca tez sürətdə sort yetiştirgili buludu. Təcrübəxanada sort yetiştiriş ötkilgi hocam kılıçdın etizdi kengaytib qolunuşqıca. Başçı Xi Jinping'nin uruhçılıqını güllendiriş hərkitini bivasta orunlaştırıp yol koyuşunun yetekçiliği de, devletimiz uruhçılıq pen texnikisi de yenilik yaratışta umumi cahitin dünya boyunca birinci orun koyduk. Bəzi aşkışlıq texnika ve zor sortlarda büz şahsılı kılınıp, uruh mənbəsinin bexəterliği kapalet kılış səviyisi mukum östü. Bugünkü günde devletimizde dehkançılık ziraatlarının öz aldığı tallab yetiştirgen sort köleminin egilgen nisbeti 95%'ten eşip, Congo açlıkıga asaslığı Congo uruqi işiltiş şaşırıldı. Uruqçılıkını güllendirişte,

0: dedi. Bu uçuşsuz ayrıplarının etip düşürülüş ya ki uçuş liniyesinin çetnep geçiş sebeplik mektep yatak binasını tekkelliğini ispatlaydığın ispat yok. O, Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğini ölçeliş karakterlik zerbe veriş layihesini tapşırışkı buyurdu. Ukrayna bununla vaktinçi inkas kaydırmadı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizden diktorları Bahtiyar Turdubilen Gülbekrem Muhtar, nüvetçi muhariri İmincan İsmail, nazaratçısı Bahtiyar Turdi.
2: Mən bir tamçı su.
3: Mən mə bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
3: Mən pakı su ambırdın kəldim.
2: Güllükdə gülləni soğuramən.
3: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
2: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı suğardım.
3: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
4: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, emdi dünyağına zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: 2026 yıllık Cungu Amerika El İçi Pekili Topi Musabıqısı yakında Canşi ülkesinin Gəncu şəhərdə ötküzüldü. Cungu Amerika yaşları Pekili Topini vasıtı qılıp, fikir almaştırış davamında tonuşunu ilgir sürüp, həm türkü buluş davamında ortak tonuşunu mücəssəmləb, Balakı davamında dostluğunu çoğunqurlaştırdı.
1: 2026 yıllık Afrika Sayahat Merikisi yakında Cənubi Afrika'nın deniz sahili şəhəri Durban'da ötküzüldü. Merikide, hakiki Afrika örüp adeti bilen hayati küşkü tolgan Cungu medeniyeti arka arkadan uçraştı. Vizini kolaylaştırış siyasetinin ortaklıkıdan zakazlık mahsulatlarının təminat bilen ihtiyacını cipsilaştırışkıca. Cungo'nun sayahat sahasındaki vekilleri Afrika'daki her kaysi devlet körgezmi soğudu gerdir bilen çoğunkur fikir almıştırıp yepyeni hepkarlık soğudu pürüsü üstüde izlendi.
0: 17. Türkümdeki Cungo'nun Botsivana'ğı yardım beriş davala şetirtidin cançı Botsivana'ğı işkikatin berip yardım beriş təsiratı üstü toxtulup, biz ayrılgan təqdirdimi bu yerge ilip ketkili bulmaydıgan davalaş koşunu kaldıralıduk dedi.
1: Yakında Amerika zayiomining payda nisbati zo'r darajada o'rildi. Buning ichida eng diqqatni qo'zg'agan 10 yillik zayiomning payda nisbati 5-oyning 18-chi kuni 4.6%dan oshib, 2025 yil 2-chi oydan buyonki eng yuqori saviyaga yetdi. Amerika zayiomi payda nisbatining o'rilishi nimadan darak berdi? Tuanda diqqatinglar bugungi programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radyo anıqçıda. Jiangsu ülkesi Gansu şehri Nanhu Kölü boyudaki Şangyu Naisi ekologilik pekili topi tenerket merkezide keyfiyat kızgın boldi. Jongu Xalık Taşkı Dostlık Cemiyeti, Devletlik Tenterbiye Baş İdarisi, Jiangsu ülkelik Xalık Hükümeti uyuşturgan 2026 yıllık Jongu Amerika El İçi Pekili Topi Birleşme Dostluk Musabıqısı yakında bu yerde ötküzüldü. Jongu Amerika Tiktak Top Diplomatiyesini baştan keçirgüçi Judy Hofrosit başçılıgıdaki Amerika Oregon Dostluk Pekili Topi Vekiller Ömeki, Yota Tabipen ve Sanat Pelleri Daşösi Pekli Topi Komandisi. Jongo'nun Pekli Topi tenerketçileri hem de Jongo'daki Amerika karakallarının vekillerinden bulup, yüzünü artık kişi faaliyet katlaştı. Bu yıl çağın mezgilde Jongo Amerika yaş ösmürleri bu yerde Pekli Topi almaştırışı elip bargandekin, Tenerket merkezi iki devlet yaşlarının tenterbiye arkalık dost buluş, dostluğunu ilgir sürgellikige yeni bir kıtım guvah boldi. 70 yaşlık Hofrost top meydanıda intayin callık görünetti. O, bu minin Jongo'ga 11. kıtım ziyaretke kilişim. Huddi tukkan yoklagandek erkin azadı iskılıvatmen dedi. Hofrost 1971 yılı 4. ayda Amerika Tiktak Top Komandası'nın en yaş azası süptüle, vekiller ümük bilen bille Jongo'nu ziyaret kılıp, Jongo-Amerika münasebetindeki muz yeriş seferini baştan keçirgen. Hofrost mındak dedi. Bunundan 55 yıl burunki aşu tarih tenterbiye bilen adımiyet alakısı bizni başını ahire itibarlaştırgallığını ispatladı. Bugün Jiangsu'da Pekili Topi arkalık yeni hemkarlık sahipsine devamlık bütümüz. Dostluk ve özra işiniş devletleri münasebetinin en müstehkem asası. Tiktak Top diplomatiyesini baştan keçirgici bolu süptüm bilen, bu meşelini yeni evlatlarına yetküzümen. Musabıkı meydanı da mahirla rakiplerdir. Tehimi muhimi dostlardır. Dastlabki derecelik dostluk musabıqısı, otter derecelik dostluk musabıqısı, kespi, körek musabıqılarının her bir meydanı kaltıs boldi. Jongo Amerika mahirleri mürünü mürüge terep musabıqılışıp, karametini körsetti. Musabıqdan kiyin köpçilik kol ilişip, körüşüp, ihtiram bildirdi. Top mahareti doğrusu da pikir almaştırdı. Kuşallıktan ten behriman boldi. Oregon Pekli Topi Dostluk Vekiller Ümekinin terineri Riley Hankes hayacallangan halde mındak dedi. Pekli Topi devlet çigirisi ayırmaydıgan tenerken. O huddi bir kıl ortak tılgı okşaş Amerika Jongo halkı arasıdaki aralıkını yakınlaştırdı. Yuta Tabipen ve Sanat Pelleri Daşösi Pekli Topi Komandısının terineri Keroy Batifilit maktap mındak dedi. Jongo mahirlerinin mahareti naiti yukurken, musabıkı meydan saraylarının eslerleri aldın Katar'da turdiken, bu yerde Amerika Jongo mahirlerinin maharetini körüş bir hıl huzurluk işken. Köpçilik dalı da konuş ornığı berip, dalı türü ve gayri maddi medeniyet mirasları kol hüner buyumlarını iskileş, Dünya Kıca Milli Örüp Adet Medeniyet Şehircisine ziyaret kılıp, Longnan şehrinin kent bazarlarına berip, Kıca Medeniyetinin sihri küçünü his kılışıkça, Jiangsu Koni İnkılabi Tayınç Bazı Rayonunun terakiyatı ve adımiyet güzellikini çökme şekilde his kılıp, bu yerinin medeniyet asası ve hayati küçünü besbesti hatırladı. Yota Tabipen ve Sanat Pelleri Daşösü'nün topçisi Liam Duffin mundak dedi. Gancu'nun terakiyatıdan Jongo'nun zaman yolaştırışını ilgir sürüş bilen bir vakitte, özünün medeniyeti ve ekologiyesini estaidli koğdap, bir devletin medeniyet asası ve illiklığını namayan kılgallığını gördüm. Bu kıdımkı Birleşme Dostluk Musabıqısı Jongo oturu koygan 5 yılda 50,000 teşebbüsünü emilleştirişinin konkret emeliyeti. Jongo Xalık Taşkı Dostluk Cemiyetinin muavin baş katibi Ji Yongjun munularını bildirdi. Reis Xi Jinping Jongo bilen Amerikanın el içi almaştırışı ve yaş ösmürlerinin dostluk alakısına yüksek ehmiyet berip, Amerikalık yaş ösmürlerini iki devlet dostluğunun yeni bir evlat elçilerden buluşka köp katımı ilhamlandırdı.
Ішкі дөләт яшлері топ арқылық дос болып, қәліпташ болып, мейданды пікір алмаштырып, мейданды бір-біріні түшініп, иліқлікі толған минутларыны қалдырды. Бұ тәнтәрбия алмаштырушының ұқтылаптың тағы дәрияларын халқып, ішкі дөләт қәліқіні зич бағылығалықыны толық сұбатлады. Ерім әсірдің көпірек вақт ілгірі кішіккені тіктік топ, аразлықтың халқып, кішік топ, чоң топны айландырды деген дипломатия дастаны езіп чықылған еді. Бүгінкі күнде пекілі топи яңы дәвірдікі Джонғы Америка адымет алақысының яңы вассысы, яңы рештісіге айланды. Джонғы Америка яшлары пекілі топыны васты қылып, пікір алмаштырыш давамыда тонышны ілгір сүріп, әм түрткі бұлыш давамыда ортақ тонышны мүжәссәмләп, алақылышыш давамыда достықны чоңқырлаштырды.

Bu yıl 50 min adam qetimden işitin ümit bakken. Cemi 35 Cungo Sayat Kesbi Vekili bu növetlik merikigi katnaştı. Afrika Çigradın çıkıp Sayat Kılıç Bazırda Çonkur Yıldız Tartkan Canıbı Afrika Çiyeyi Afrika Xalakara Sayat Çekil Şirketinin kurgucusu Liu Yina mındaktıdı. Afrika'nın sayat baylığı özgücü bulup, tabi mənzir bilen adimiyet mənzirisi bir gevdileşken. Barğansırı köp cüngolluq sayatçilerini celip kılmaqta. Yıqın qıyılardın buyan, cüngolluq sayatçilerinin sayat şekli teximi köp xillişip, zakaslıq sayat, çonqur sayat kılış nisbiti körünerlik açdı. Cüngolluq sayatçiler berip körüş şekildeki sayatki çıkış bilalı kanaatlanıp kalmay, belki teximi özgeci təsiratkı erişini arzu kıldı. Kuşlarını tamayış kılış liniyesi, lagırda o oğlaş qatarlıq məqsatlar yeni yüzünüş bulup kaldı. Şanghay Sayat Goroyi Xalqara Sayat Kooperatibi Afrika bölümünün məqsulat direktori Chou Yen mındaqtıdı. Yıqınqı yıllardın buyan, teximi köp cüngolluq sayatçılar Afrika uzun liniyelik sayatıya köngül bülüşke başladı. Pütkül Afrika bazırı callandı. Bu növetlik mərikigi qatnış arqılıq Chou Yen sayat tamıqı, qapazdiki ləhangni körüş qatarlıq Afrika sayat bazırdiki ən yeni sayat məqsatları və alaqıdar yüzünüşlərini düşünüp, cüngolluq sayatçılarga teximi köp özgeci sayat təsiratı yaratıp berişini ümit qıldı.

Asasi kanunun nüfuzu ve izzet hürmetini koğdaş gerek. Konularda kanun devletinin tarazisi, cemiyetinin mizani deydiğin geppa. Asasi kanun devletinin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nüfuzu, kanun küçüğüge. Men asasi kanunun nüfuzunu koğduğallık, partiya ve xalqning ortak iradesinin nüfuzunu qoğdığanlık. Asasi kanunun izzet hürmetini qoğdığanlık. Partiya ve xalqning ortak iradesinin izzet hürmetini qoğdığanlık. Asasi kanunun yolu koyuluşuğu kapaletli kılgallık. Xalqning tüt menfaatinin işki işi kapaletli kılgallık dep köp gittim takitildim. Bütün memleketteki her millet xalqi, barlıq dövlət orqanları və qorallıq küşlə, partiyələ və icdimai təşkilatla, karxana və kəsbi orun təşkilatları asasi qanunni tüp hərkət mizanı qilişi, həm də asasi qanunun izzət hörmətini qoğdaş, asasi qanunun yolu qoyuluşuqı kapalətli qiliş məsuliyyətini üstü giliş şərt. Hər qandaq təşkilat və şəxsinin asasi qanun və qanunlardan halqıqan imtiyazı iqib bolu ilişiqa, yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlara hılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzütüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çın turuşta, aldı bilen devletinin asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletni asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüşti çın turuş üçün, asasi kanunu bekitilgen Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik orunda tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen Xalq Demokratiyası diktatorluğudaki devlet tüzülmesi ve Xalq Kurultayı tüzümüdeki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çın turuş şart. Asasi kanunni umumüzlük izchillashtiruş ve yolu koyuş, sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki muhim vazife ve ulluq hizmet. Şundakla, xalq kurultayı tüzümide çıng turuş ve uni mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp hareket mezanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, Asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evci aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet hürmetini hakiki koğdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de paliyet ilip bir iş şart. Her dercilik halk kurultayları, Xalq hükümetleri, reviziya komitetleri, sot mahkemeleri, teftiş mahkemeleri hizmetlerini qat'iy türde asasi kanun ve kanunlar boyunca faal teşebbüskarlık bilen müstakil mesul bolgan halda birdek maslaşıp kanat yayduruş gerek. Memleketli Xalq Kurultayı ve onun daimi komiteti asasi kanunga alaqadar kanun tüzümlerini mükemmelleştirip Asasi kanunu bekitilgen tüzüm, prinsip, kaidelerinin umumüzlük yolu koyuluşu kapalatlı kılışı. Asasi kanun ve kanunlarının yolu koyuluş ekvalını nazaret kılış teşürüşünü küçeytip, asasi kanunga uygulluklukını teşürüş, engeyilip teşürüş hizmetinin süpütünü özdürüp, asasi kanun ve kanunlarla kılap kılmışlarını kat'iy tüzütüşü. Asasi kanunni izahlaş tertibi mekanizmini emelileştirip, asasi kanunu çetilidigan cemiyet könlü bilvatkan alaqadar meselelerge faal inkas kaytırışı gerek. Merkezinin asasi kanun ve alayda memuri rayullarının negizlik kanunu boyunca alayda memuri rayullarının umumüzlük başkuruş, idari kılış hukukunu yürgüzüşüge dair kanun tüzümlerini takamullaştırıp, Alayda memuri rayullarının asasi kanun ve negizlik kanunu yolu koyuşu münasebetlik tüzüm ve mekanizmini mükemmelleştirip,
asasi qanun və negizlik qanunu bekitilgən alaydı məmuri rayonlarının asasi qanunluq tüzüm tərtibi və qanunçılıq tərtibini qoğdaş gerek. Yerlik, hər dərcilik xalq qurultayları və onun daimi komitetleri xizmət hukukunu qanun boyunca yürgüzüb, asasi qanun və qanunlarının öz məmuri rayonuda rayiyə qılınışı və icra qılınışı kapalatlı qılıb, dövlət qanunçılığının birlikini anlıq qoğduşu gerek. İkinci, Jongoca sosialistik qanun sistemisini mükemmelleştirişini tezildib, yaxşı qanun arqılıq tərəqiyyatını ilgiri sürüş, yaxşı idari qılışı kapalatlı qılış gerek. Cahanda yaxşı qanun tüzüm orıntılsa, cahan tiniş buludu. Bir dövlətdə yaxşı qanun tüzüm orıntılsa, şu dövlət tiniş buludu. Islahat Echevitiş'tin bu yan, partiyanın rəhbərliki de, hər qaysi tərəfinin tırışçalıq körüstüşü arqısı da, dövlətimiz 30 nəccil vaxt sərib qılıb, Jongoca sosialistik qanun sistemisini şəkilləndirdi. Bu, insaniyyətinin qanunçılıq tarixidiki qaldısı muvafiqiyyət. Öz növdü de şunu mu görüşümüz kerek ki, dəvr tərəqi qılıvatıdır. Əməliyyət tərəqi qılıvatıdır. Bu, qanun sistemisi kuruluşuğa üzlüksüz yeni tələb qoymaqda. Şuna, qanun sistemisini dəvr bilən tən ilgirliyən halda mükemmelleştirip beriş şart. Partiyanın kanun çıkırış hizmetigi bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini küçeytip, partiya komiteti rehberlik kılıdıgan, halık kurultiyi yetekçilik kılıdıgan, halık hükümeti tayanç buludıgan, her kaysi tereple katnışıdıgan kanun çıkırış hizmeti endisini mükemmelleştiriş gerek. Islahat, terakiyat tedbirlerini qanun çıkırış tedbirleri bilen teximi yaxşı birleştirip, hem islahatını çoğunqurlaştırış arqılıq qanunçılıqını mükemmelleştirip, hem teximi mükemmel qanunçılıq arqılıq her qaysi sahede islah qılış, yenilik yartışı kapalatlı qılıp, dövlətinin terakiyatı ve çoğun-çoğun islahatlarının qanun asası buluşuğa əqiqi kapalat qılış gerek. Dövlət içindeki qanunçılıq bilen çətəlgi çetişlik qanunçılıqını bir tutaş alıqı sılcıtıp, tərəqiyyat bilen xəvipsizlikini bir tutaş pılallab, dövlətimiz qanunlarını təvəlikimiz sırtıda tədbiqlaşqa dair qanun sistemisi kuruluşuqı türütkü bulup, qanunçılıq usulu arqılıq xırısqı önümlük taqabıl durup, xəvip xətərinin önümlük aldığını ilip, dövlətinin ilgilik hukuki, xəvipsizliki, tərəqiyyat mənfəətini qoğdaş gerek. Sistemi qarışıda çıng turub, qanunu çıxırış, tüzütüş, bekar qılış, izahlaş, tüzüşni bir tutaş pılallab, qanun sistemisi, məmuri nizam sistemisi, reviziyaga dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükemmelleştiriş gerek. Memleketli xalq qurultayı ve onun daimi komiteti dövlətinin qanun çıxırış orqını bulup, süpətke həqiqi kapalat qılış aldınqı şərti astıda, qanun çıxırış xizmetinin qədimini teziltip, qanun çıxırışdiki sistemiliklik, bir pütüllük, maslıqını küçeytip, qanun sistemisini teximu ilmi, mükemmel, birlik gelgen, nopuzlu qılış gerek. Noktuluq sahələ, yenidin gülünüvatqan sahələ, çetki çetişlik sahalarga alaqadar qanun çıkırışını küçeytip, sosialistik yadrolu kımmet karışını qanun çıkırış kısındırışki ehmiyet berip, dövlətini idar kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, xalqının kündünkünge iş berivatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışta zörür bolgan qanun tüzümlerini takamulaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen qanun çıkırış sahası da qanun dəsturi tüzüş hizmetini davamlı kanat yayduruş gerek. Yaxşı kanun, yaxşı idari kılıçının aldınkı şartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı, yerden önüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlıq kilidi. Kişilerin arzusuğu uyguluşudu. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu muyum halkını çın tutup, xalq kurultayı ve onun daimi komitetinin
قانون چقریش خدمتی دیکی یتکچیلیک رول نی یاخشی جاری کلدروب، اوبیکتیب قانونیت که حرمت قلیش و اونی نمایان قلیش تی چنگدروب، خلق نی کوزلش، خلق تاینیش تی چنگدروب، قانون دی بلگیلنگن حقوق چکی و ترتیب کی قاطق عمل قلیش تی چنگدروب، قانون نی علمی چقریش، دموکراتیک چقریش، قانون بویچه چقریش نی چونقر آلغی سیلجیتیش کیرک، قانون چقریش شکللرنی بییتیب چقرلغان قانونның قاراتмылыгы, тәдбиғлинишчанлыгы, мәшғулатчанлыгыны ашырыш керек. Мәмүри низамла, ревизия низамлары, тармақ қайдыларыны қатти түрде қануны белгіленген хоқуқ чеки вә тәртіп бойыч түзіп, низам қайдыларының сүптігі капалатлы қылыш керек. Низам чықырыш хоқуқығы иге ерлік халық құрылтайлары Nizam çıkırış hukuk çekige katık emel kılıp, Partiye Merkezi Komitetinin mühim siyaset fangcınları ve tedbir oğrulaştırmalarını ızçıllaştırış, emelileştirişin çördep, yerlik nizam çıkırış hizmetin yakış işlep, emeli meselelerini küçep el kılış gerek. Hürmetlik Radyo Anlıkçılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı Hizmeti yığında kılgan

Dostlarının yadıda boğundak, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlı povestinin aldın kısımlarını anlatkandık. Lizadaki bir normallık hakikaten okutkıçılarının dikkatini tatkan idi. O okutkıçısının tehlibi bilen, psikik okutkıçısı bilen görüştü. Psikik okutkıçısı onun apsığa, onu Ürümçedeki çoğrak doktorhanlığa apırıp görüştüş tehlibini bədi. Ama bu haber Lizanın çoğunda da çoğun apılarının katlık narazılığını kuzgadı. Onda da Lizanın əhvali rastılı şunca eğir müdü? Onun əhvalda yaxşılınış bola mı? Bula kızıqsanla, dekıtanla davamlıq bugünkü radio jorunu programımızda oranlaştırılığan Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlıq povestinin davamıdır bulsun.

баянларым түйгенден кейін Бахаргүл доктор сөзіне башылды. Лаузар қызжақ, маң ішенгеніңізге рахмет. Мен сіздегі тәшвишлігінің сәбәбіні білдім. Сіз аты мехреге, аны мехреге қанмай чоң бопсыз. Gerçi çoğun anınız bilen çoğun dadınız, sizin atanınızda müçarı mekhirini berip bekip çoğun kığan bulsun mu? Lekin bu yanla atanı mekhirinin oranını basanmaydı. Başka balla atalarının kolunu tutup mansa, siz ulağa həvəs kıldınız. Siz yine nurğun besimlağı uçurdunuz. Məsələn, ögünüş besimi. Ögünüş neticeniz ızcıl yaxşı bulmağışqa, başkalarının məsxirisiyle uçurdunuz. Özünüzni çoğunlanın ümidini ahlayamığandak, günahkar yes kıldınız. Şunun bilen siz bara-bara özünüzünü kəmtişke başladınız, şundaq mı? Hə, digərlerinizden həmmiz toğra. Mən bulanın həmmisige apam səbəbçi edəb oyludum. Çoğun boğan seri kızla özlerini yasap yürsə, mən yeni çırayımdan apamı oxşaş ak, həm çıraylıq bulmağını apam dün körüb, apamı öş bop yürdüm. Dedim doktorğa sırımını aşkarlap. Kızlarının 15 yaşını aşkan vaxtı dəl muşunda qıran tüzeydiğen, güzellik intildiğen, bəs talışıdığan vaxtı. Siz mu oxşaşlı güzellikki intildiniz. Lekin çırayınızın 40 yaş kırıp gelip mu güzelliğini yok atkan apınızın aldı da çinip gelip atkallıqını körüp, özünüzün teximi tövən görüşke başladınız. İçinizin manı muşunda tügümez endişe, təşvişlik qablaşka başladı. Başka kızla bilen, bulup mu çıraylı kızla bilen birli duruşunu xalımaydıgan bop kaldınız. Siz gidesem, taşkı güzelliknin bunca esil vağıdak yetçeri yok. En muhimi işki güzellik. Bət bəşirə mihriballaba, sahib cemal yılan çayallaba. Kandaqda olgan bolsaq, şu turkumuzdan özü en güzel, en ətivalıq. Qaran, minin taşkı qiyapdımı onçilik çıraylıq əməsku. Lekin, mən özümünü çıraylıq hesablayman. Siz yine daim başqıla sizden bir nəstə vatqandak, sizden məsğir qılavatqandak, xavatırlandıqan boldınız. Sebepsizla başkalarından soğuşuduğun, kızırışlıgın bop kaldınız. Bara-bara yalğızlıqını xalaydıgın, bir neymanızını yoktuk koyuğun dək əndekip, esen girep yurduğun boldınız. Bu xil pasif keypiyatla ahir berip, sizin uxlayamaz qıp koydu. Diyarlarım toğırımı kızcaq. Bargül doktor xuddi içimge girip çıqqan dək sözlə batatdı. Toğra doktor, mən hazır dəl aşında xop kaldım. Sizdeki təşvişiniz ən uzaq davamlaşqanda qancılık davamlaşıdı? Bir neçə günkü sozulup gedilgən əhvallar bağımı? Yaq, ondaq əməz. Uzaq boğandım o 20 günkü bağmaydı. Bəzdə birdəmli onşılıb qalı mən. Uxlayanmay, tanat qozlu itidigən işlər bağımı? Uxlayanmay mən. Lekin uyqısız tanat qozub baxmadım. Uzaq boğanda tanğı yıqın uxlab qalı mən. Şəndim. Dedi doktor ve aldımğa sürülüp gelip oldardı. Sizden bir sual sorap bakım gelip atıdı. Sizce, ben kimni en yakışı gördüğündü mən? Doktorunun kızıqlı sualdan nemi deyişini bilemek kaldım. Balınız ne? Udurlu cevap bədim külüp durup. Hatta omaq. Doktor manqarap külüp getdi. Atanınız ne? Yeni hatta. Emese... Yoldaşınız ne demekçi bulup, xicil bulup gibimini jüttüm etdim. Əmsə tapamadım. Bahargül doktor özünün kesel körü atkan mütəxəssis doktor ikəliğini unutup qalğandak, qaqaqlap gülüp getdi. Yoldaşımı əməz. O, minin nemin oylap atkanlıqımını mı bilip ağan idi? Mən özümünü yaxşı görmən, dedi doktor kolumunu tutup durup. Qandaq, şəxsiyyətçi mikən mən? Cevap vermedim. Man karan, mən şüncelik güzel, şüncelik münavar durup, nemişki özümünü yaxşı görmek gerek mən? Dedi doktor pəxirlengen ahanda. Brown'ın özünü bunç pəxirlenip mahtıqalıqını anla baxmağan idim. Özünü mahtaşının təkəburluq hikayelikini bilmən. Adam, kəmtər buluş gerek o? Doktor sözünü dağımlaştırdı. Kulumğa karan, Dedi Bahargül doktor kolumu tutup durgan kolunu işaret kılıp. Doktorunun kolu qara peyran kaldım. Onun başmaltaq barmağının yeni de bir tal oğru barmaq özgen bulup, muşu oğru barmağının beline bilinmez tırnıqını mı başka barmaqlarının tırnıqı oxşaş kılıp, çıraylıq yastı vağan. Hem üstüge paqırıq bir nes çaplı vağan idi. Muşu barmağımı minin güzelliğimden bir kısımı.
Başqalamağa nurğun qıtım muşu barmıqımni kestirib itişimni. Güzellikimge nuqsan yetkizip atqanlıqını aytqan. Men nime şunda qıgdaqman? Bu barmaq bedenimnin bir qısmı tursa. Özümni yaxşı görgen yerde kichkini barmıqını nimişki yaxşı görmeydikman? Başqalanın közge sığmığan bu kichkini oğru barmaq men Bahargül doktorunun belgesi. Men de ba 6-nji barmaq başqalada bam etdi. Biz başqalanı yaxşı görüş üçün avval özümizni yaxşı görüşimiz kerek. Özümüzni yaxşı görmesek, özümüzge küynemesek, başqalarga qandaq mehir ata qila alaymız? Bedeniñizniñ hämme yeri siziñ baylıqıñız. Baylıq degen qoğdaşqa, asıraşqa muhtaş. Adam özünü süyelse, andın güzel boludu. Özüge zulüm qısa, beden bu adamge keselik bilen cevap qaytırdı. Şuna kızım, sizin oldu bilen özünüzü süyün. Siz süyümlik bir kızsız. Biz uluğvar, büyük alim, ya ki injiner bulup bütün insaniyetge nur berdiğan kişilerden bop keterlişimiz natayın. Biz pekat özümüzden nurlandırıp, etrafımızge kişilerge yoruhluk ve illaqlıq ata kılalısakla şunun özü yeterlik. Her kandak ruhi yükni irgitip taşlıb etdin. Erken nefes ilin dağdılı kademle bilen azadı muhitge kadem koyun. Makul doktor, çokum deyiniz de kılmen. Yaxşı, yaraysız, sizge işinimen. Әмде апыңызын чақырып етіңе?

O, ruhi kesellikle doktorxanasığı bir işten tolımı ənsirgendi. Ama apısının çın türü ilişi bilen o ahri doktorxanığım yetip geldi. O, özü oylığandak xicaletçilikte kiliş uyakta tursun, doktor bilen tolımı erken azadı paranlaşıp, işçedeki barcı sırlarını doktorğa eğitip verdi. Şundala o özünü xeylili yengillap qalğandak kes kıldı. Ondaq da, o muşu bahanı da bıraklı saqayıp getem. Onun keyingi günleri qandaq bola? Bula qızıqsanla, deqtanla davamlıq ətki radio jorunu programımızga urnlaştırılgan Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq povestinin davamı da bolsın.

faqat insonlarla matematikini bilib qolmasdan, hayvonot dunyosida ham har xil matematiklar bor. Biz ömçikni misal qilib, hayvonot dunyosidagi qiziqarli matematikani birlikda anglab boqaylik. Ömçik to'ri ham murakkab ham chiroyli bo'lib, hunarvallar tuz sizg'ish va sirkul ishlatibmi? Parallel sizıq, bölge 3 bulun şekil, 3 bulunğu oxşub ketidigan şekil, logaritmelik burunsuman sizıq qatarlıq bundaq şekillerden tüzülgen ömçik torni naydı tez sizib çıkıdı. Ömçik tordiki koordinat sistemisi. Anlaşlağa qarğanda bir matematik Dekart ömçiknin tor toqışdan ilham edip koordinat sistemisini keşf qılğan işken. Dekart geometriyelik şekil arqılıq algebralıq tanlımını şipadlaşını ümit qılğan. Ama geometriyelik şekil bir vasıta algebralıq tanlıma abstrakt bulup, ikisini qandaq birləşdirish kerak. U ömçiknin tamning bulunğında tor toqıyotqanligini körib, bir dilla onundan ilham elib, iki tam bilan tor sarısidagi kesiş sizgidan faydalanib, ömçiknin o'rnini bekitgan. Shuning bilan tik bulunliq koordinat sistemasini barliqqa keltirgan. Bu ikayning chinligini isbotlashga to'g'ri keladi. Lekin biz haqiqatan ömçiknin tor toqish orqali koordinat sistemasini tushuna olamiz. Ömçik tordagi logaritmlik spiral sizig. Agar biz ömçikning tor toqish jarayonini inchiklik bilan kuzatsak, shuni bayqaymizki, ömçik torning asosiy ramkasini yasab bo'lgandan keyin, ömçik eng sirtqi chambardan markazga qarab aylinib, tor toqib, bir spiral siziq hosil qiladi. Bu xil spiral siziq matematiklar tarafidan logaritmlik spiral deb atalgan. Logaritmlik spiralning ikki ro'shanaliligi bor. Biri logaritmlik spiral agar sizigidagi xohlagan bir nuqta bilan markazni tutashtirguvchi siziq bilan shu nuqtaning urinmasidan shakllangan bo'long bir muqim bo'long bo'ladi. Shunga logaritmlik spiral teng bo'longlik spiral deb ataladi. Yana biri logaritmlik spiral o'xshashligiga ega. Mayli siz uni cho'ngaytding yoki kichiklating, uning shakli o'zgarmaydi. Logaritmlik spiral mangu markazga qarab aylindi. Uning ustiga aylangan seri markazga yaqinlashadi. Lekin yana mangu markazga bora olmaydi. Uning ustiga qonuniyatlik orliqda tarqiladi. Ehtimol eng nozik asbobni ishlatsakmi, biz bir tal to'liq logaritmlik spiralni ko'ramasligimiz mumkin. U xil shakl faqat olimlarning tasavvuridalar mavjud. Lekin kishini hayron qoldirdigani shuki, kichkina ömichik bu yipni biladi. Ya'ni ularning to'qig'ini dal logaritmlik spiral sizigdir. Ömichik to'ri chidamligi eng yuqori tabiiy ipak. Ömçik tori ömçiknin tenide yipek melhem şeklinde mevcut bulup durdu. Tor toqığanda ömçik tori ömçiknin kuyruğundaki yip igiriş üskünisinden itilip çıkıp hava bilen uçuraşkan dinkin yip şıkak yip kaylındı. Bazı ömçiklerde yetkil tipteki yipek bezi yani ömçiknin kusak kısmıdı bulup, oxşaş

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Men bir tamçı su.
6: Men mu bir tamçı su?
5: Men sütsüzük yeriqtin geldim.
6: Men pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Men evrez yoluğa ikip gittim.
5: Men çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Men sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz orda.

Çin, Fang Ming'nin ölgen vaxtı aşkışlıq noktayı saplanıdı. Eğer Fang Ming aval ölüp ketken bolsa, ondaqda Shao Qing ve Fang Ming'nin atanısı varıslıq kılıç hukukuğu ige. Shao Qing ölüp ketkendin ki, onun marasıqa varıs kıldıgan birinci rəttiki varıslar bolmağan əhvalda, ikinci rəttiki varıslar, yani Aksi Xan Yu varıslıq kılıdı. Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1121-ci maddası da Mirasqa varislik qilish varislik qolunguchi ölgen vaqtdan başlandı deyilgan. Özara varislik qilish munosabati bo'lgan bir qancha kishi o'xshash bir vaqada ölüp ketib, ölgen vaqtini bekitkili bo'lmasa, boshqa varisi yo'q kishi avval o'ldi deb qaraladi. Hammasining boshqa varisi bo'lib, o'lguchilarning bo'g'in farqi o'xshash bo'lmasa, oldingi bo'g'in avval o'ldi deb qaraladi. O'lguchilar bir bo'g'indi bo'lsa, birli vaqtda o'ldi deb qaraladi. Özara varislik qilmaydi. Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1127-ci maddısı da mirasqa tövəndiki rəd boyunca varislik qılındı. Birinci rəddikilər cöylüsü, pərzənti, atanısı. İkinci rəddikilər akufka atısınıl boğumumular. Mirasqa varislik qılış başlanğandan keyin birinci rəddiki varislar varislik qılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik qılmaydı. Mirasqa varislik qıldığan birinci rəddiki varislar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik qılıdı. Bu kısımda eytilgan pärzent, öylünüp tukkan pärzent, öylenmey tukkan pärzent, bekvalgan pärzent ve bekiş münasiyeti bolgan öygey pärzentlerini öz işçi kalıdı. Bu kısımda eytilgan atana öz atanısı, bekvalgan atanısı ve bekiş münasiyeti bolgan öygey atanısını öz işçi kalıdı. Bu kısımda eytilgan akufka açsınırlar, bir atandım bolgan akufka açsınırlarını. Anı bir atı başka, ya ki atı bir anı başka akufka açsınırlarını. Bekvalgan akufka açsınırlarını. Bekiş münasiyeti bolgan öygey akufka açsınırlarını öz işçi kalıdı.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Mihir bir bulak. Pinhan çaşmasını hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mihir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mihir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mihir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mihir kuddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mihir kuddu sümsüm yamgurdek kişini hayacanga başlaydı. Mihir kuddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni meskuş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mihirlik bulaylı. Her cayda mihir taktaylı. Mihir muhabbetlik güldürümüz sile.

Radyoluk dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Məlum ki, biz hayatımızdan mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet kılıç davamıda hizmet taşla ara. Başlıq bilən hizmetçilə otursudiki münasibətlə ara, nurğulluğan ixtilapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ançı etibarğı elinmay qaladı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqı baldır berin. Sizning xizmatga chiqış vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolma. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'a ichib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib borsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan tarsoli qilma. Xizmatlar davomlik kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinoq deb tushunish kerak. 3-chidan xizmatni xushallik izdan. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'i nazar tirishib yaxshi ishlang. Hargiz mo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek ifodada bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rinda. Inkas tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundoqla oltin berib tegash kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqurg'uchining o'rinlashtirishiga yetishibmi? Boshliqning vaqti sizningkidan qimmatli bo'ladi. Mayli u sizga qanchalik vaqtli xizmat bo'lib berishdan qat'i nazar, u cho'qim sizning navbatdagi qilayotgan ishingizdan muhim bo'ladi. Undan boshqa shon-sharaf boshliqqa mansub bo'ladi. Shunga har qanday ahvolda boshliqingizning shon-sharafini qo'g'dab qiling. Ha. Eg'ir besiq bo'ling. Har qanday ahvolga yo'liqqanda suyuqqonlik bilan bir taraf qilsangiz, ustunlikni egilgan bo'lasiz. Başlıq ve xeridarlar, xavip işi de çırayını özgertip koymağın kişilerge qayıl boplu qanmay, işini layık edip bijirgen kişiden teximi hazırlandı. Bek köp ümit bağlap ketmem. Hemmeli işinin siz oylığınız dek buluşuğa, hergiz çoğun ümit bağlama. Eksiçe sizde her vaqt yüzberi vatkan hatalıqlağa takabül turuşka tayarlık buluş gerek. Onundan başqa hökm qilish iqtidoringiz yetarlik bo'lsin. Bir masalaga yo'liqqanda to'liq bir qarorga kelmaydigan yoki boshqalarning qaroriga bekli tayinib oladigan odamlarning qadrsiz bo'lishi aniq. Bu tavsiyalarni bizga kim berdi? Bizga psixologlar berdi. Shunga boshliqimizga yaxshi ta'sirat qoldiraylik desak, yuqoriga o'xshash ahvollarga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Şundala hizmetimizni süyüp işleyeleyimiz, netice kazna alayımız. Genemize güzel tavsiyelerimizden kiyin, güzel küylerimizni devamlı huzurunla sunuyoruz.

Sevimlik radyo anlıqıcılar, şu tapdı programımız da alınışı batıdı. Tolumu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız. Muhabbet usuzluğumuzda kandırdıgan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikki başlaydı. Muhabbet bizni tügümez bəxt duyğusuğa qarıq kılıdı. Şuna biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ifadeleşini ögünü alaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizge

Radyon uçtuslar programımızda davamlaştırı vatimiz. Bala mumusuğu tamak yüzü vatkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemişlani kığınla bosa şunu yezip gelinla dep tapşırıq bədi. Gay digen neme apa? Dep heyrallık bilen soraptı. Balam, gay digen muallim digendek çoğun boğanda çoğum kılımen dep könlünge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun bosa nemişlani kınmakçı? Dep oğluğa kaytırıp sual koyupta apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem çakşık orındıkta oltırgan mumısıga karavet kendin kiyin tuyuksızla. Men çoğun bosam, dadamdek yakşık otun alımen. Uçakta siz mi, mumamdek kıyırıp çakşık orındıkta oltırsız. O sizde iştirip sırtlağı ep çıkıdu. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızı jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükken oğlunun eğizden çıkıvatkan adamın könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap özünü tutuvalanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ekıvatkan huşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynek tek rol oynaydı kallıkını tekimi çonkur düşünüp yetti. Demek, ata anılarının kılıvatkan her bir işleri perzentlerine təsir köstüdü. Şunlaşka, ata anılar çokum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz, ata anılar balılağı nispeten bir eynek. Bu eynek her vakit pakırap dursun. Her vakit süzük halıtını saklısın. Her bir ailege vaktinin yar buluşunu ümit kılansın.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu durmadı mən. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa girip, kalan vakitte kalan anlasanlar bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Jongu Avtomobil Sanayeti Cemiyeti yakında ilan kılan sağlık malumatın ayan buluşca, bu yıl 4. ayda dövdümüzden yeni energiyelik avtomobil işlep çıkarış setiş miktarı ve eksport miktarı mukum aşkın. Bu yıl 4. ayda dövdümüzden yeni energiyelik avtomobil işlep çıkarış setiş miktarı ayrım 1.320.000 ve 1.344.000 bulup, okşeş mezgildekiden ayrım halda 5.15% ve 9.17% aşkın. Yeni energiyelik avtomobilinin setiliş miktarı, yeni avtomobil umumi setiliş miktarının 53.12%-ке yetken. Eksport cihette yeni energiyelik avtomobilden 430.000 eksport kılınıp, okşeş mezgildekinin 1.1%-ке aşkın. Jongu Avtomobil Sanayeti Cemiyetinin muavin baş katibi Chen Shihua mundaq dedi. Jongu Avtomobil Sanayeti elektrleştiriş, ahlileştiriş, çigra halkıp yoğuruş cihette tipini özgertişin tezletmekte. Chen Shihua yeni mundaq dedi. Bu yıl kirgenden boyan, dövletimiz iqtisadının başlanışı güçlük boldi. Asaslıq körsetkişle közlümüdün yaxşı boldi. Dövletimizden avtomobil kəsbinin tipini özgertiş, dərəcəsini östürüş qadimi puxtu bolub, taşqi sodada küşlük əvrişimlikini namayan qılıp, universal rəqabət küçünü davamlıq aşırdı. Növətdə avtomobil kəsbi yoxarı sürətli eşit

de ancak çoğun özgürüş bulmadı. Elbette, eks təsirimi körülmedi. Ziyaretin kubul kığıçılar işçi de 6 adam Gülü Ceyir'ni okul kılıp urğandan kin azdır köptür saksız bulup kağalıqını otur koygan. Hatta bazılarda eğir eks təsir payda boğan. Hunan Çanşada hizmet kıldığan bu hanım, ictimai alaqa supsu da mikro hüsün tüzeş hizmeti bilen şoğulandıgan Van hanım bilen tonuşup kalan. İşkeylen naitte hoşal paranlaşkan. Van hanım onunla bir qedim diagnoz koygan. Onun yüzleri ultrışıp ketken bulup, bunundan ilgiri Giyaloro-Donizada okul urğalıqtan kilip çıkan. Van hanım onunla Gülü Ceyir məhsulatını okul kılıp ursa, bunun eks təsir bulmaydıgalıqını etkan. Şunun bilen bu hanım Gülü Ceyir okulunu kubul kılgan. Neticede yüz kısmında kızırıp, şiş ve qattıq munek payda buluş qatarlıq alametle körülüp, doktorxanığı berip davalınışqa mecbur bolğan. Yakında Anhui'da Ali Mektep'te oku atkan Can Khan kızımı Gülü Ceyir okulu urğaşqa eks təsir payda bolğan. Bunundan ilgiri o tasadibi bir hüsün tüzeş doktorxanısının hocayını bilen tanışıp qalğan. Karıştırıp onunla Gülü Ceyir ve kollagen aksılını tavsiye qalğan. Hem de alaqadar doğrulanı doktorxandan ilip çıkıp, okul kılıp ursu bulduğalıqını etkan. Hem de onunla, eğer doktorxanda okul urğusa, xıracatının en tayın yukarı bulduğalıqını. Doktorxandan ilip çıkıp okul urğuzuş üçün tənnarıq bahası ve münasip resmiyet taqını tölüsül bulduğalıqını etkan. Can Khan kız koşulgan denken mehmanxanığı ilip berilip, Gülü Ceyir okulu urğan. Okul urup boğan denken, onun yüz terisi kızırışka, danı horek çıkışka, ziyade sezim çallıq buluşka başlıgan. Okul urğandan kiyinki 3-cü ayda yüz terisinin köp kısım cayları çırıp, doktorxanığı berip davalınışka mecbur boğan. Okul urup 20 yıldan kiyin, onun yüzü bağazırı işşiqi başlap, yel urğan top tek bop qalgan. Can Khan kız kattıq pişayman qalgan. Gülü Ceyir'ni okul kılıp uruştun burun çokum salametlik tekşürtüş gerek. Kespi zatlanın muhbırıq etişçe, kelinkilik tecrübe boyuca Gülü Ceyir'ni bedenge kirgüzgen denken, adam bedeninin immun sistemisi onunla takabül turu deken. İmmun sistemisi tarafından 70-80% kiçe yutulup ketişim mümkinken. Onun üstüge hücayrı faktörü keltürüp çıkırışım mümkinken. Növette bazarda zadı Qaysxıl Gülü Ceyir'ni istimalçılarının bedenge okul kılıp urğulu boludu. Ay buluş nisbeti kancilik. Baha bekitiş asası kayyada. Tibbi ve hüsün tüzeş aparatlarda hücayrı yetiştiriş soyuqlığa kimyelik madde koşulgan takdirde mi adetki kişile köz bilen asalıqça parıqlandıramaydı. Bazı naçar sodiyarla hatta immun iktidarı tüven boğan respiratorlarını öz tindiki immun tıxolu ceyresi orunda işildiğinden bulup, bir tal doğrunun tənnarıq bahası 100 yandan aşırıken. Ama onu 100 netçim o yenge satıdıken. Cungu Kanun İlmi Cemiyeti İstimalçılarının Hukuk Mənbətini Qoğdaş Kanuni Tətqiqat Cemiyetinin muavin başkatibi Çin Yencang mundaqtap qaradı. Sodiyarla davalaş texnikista itiraf qilish icazdigi erişemigen. Münasip tekşürüp tasdiqlaşqa erişemigen məhsulatlarını işildip, istimalçılara okul kılıp urudu. Bu, istimalçılarının beyxatarlik hukukuğu daxil tarz kılışı mümkün. Sodiyarla tavar yaki mulazmetini istimalçılara setiş çariyanda aldı bilen məhsulatının cismani ve mal mülük beyxatarlik uygun buluşuğu kapalatlı kılış gerek. Eğer ilmi təcrübe ispatı ve alaqadar tarmaqla təsdiqlığan məhsulat bulmasa, xalığancı okul kılıp adam bədnigi ursu bulmaydı. Çünkü bu istimalçıların hayatı sağlamlıq bexatarlıkı ziyan yetkizdi. Sodiyarla bunun da çoxum, kanun bu içe münasip akıbetini üstü gelişi gerek. Eğer alaqadar məhsulatlarını işletken de roşan eks təsir payda qısa, istimalçılar çoxum alaqadar çıxım dokumenti, talon, kilişim qatarlı ispatlarını yaxşı saxlap qoyuşu gerek. Muntizim doktor xallağı berip diagnoz koydurgan, hem de diagnoz neticisi, dəlil ispatlarını erip, tibbi aparatlar bilen kengişip, onundan münasip tölem cevapkarlıqını üstü ilişin tələb qısı boludu. Eğer tibbi ve ösün güzelleştiriş aparatları bunu rət qısa, istimalçılar çoxum, istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaş cəmiyeti, ya ki tibbi güzellik aparatlarının məmuri məsul tarmaqlarına əriz qısa. Məsəlini mürəssə qılıp, həl qılışın tələb qısı boludu. Əgər mürəssə arqılı qalqı qılıb olmasa, sot məhkəmisi gibi vasıtı əriz qılıp, özlərinin qanunu hukuk mənbətini qoğdusu boludu, dedi Çin Yincan. Pənni umumlaşdırış maqallardaki saxtlıqını paşqılış ufqumi, nazarat qılıp başqırışını küçə etib, qalay mıqancılığını tüzəş gerek.
Әмәлиетте 2011 елда дәүләтнең алакадар министрлык комитетлары

0: Bir eğiz gepilerle stimalçılarının kanunu ıhtalayım ben. Ben bir vasıtı körüstüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Ben bunu bilemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşurayım.
2: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılış istedim. Kaytkanı kentik bir ay ya.
4: Atanım bilen bir koru doturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
5: Zukan da kağılı hılı oldu. Ensere yapkan mısın de sizi de mi geydim?
6: Atanım bilen bir şehirde turumuz. Ama künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odol gelsin.
7: Baba, siz sulu oynadığın vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odol gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata-anımızda seyğinişqa vaxtımız odol gelsin.
6: Dada, ana, biz kəldoq.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Etigin saat 8'den aşkanda Botsivana'nın paytaxtı Xaboroni'deki Meliki Marina Doktorxanası Toğut Bölümü Ambulatoriyesinin sırtı diagnoz koyuşunu kütüp durgan onu buluş aldıda turganlar bilen lıqtı oldu. Kesel körüş üyide Cungu Fujian'nın 17. Türkümde Botsivana'yı yardım beriş davalaşa tırtı Toğut Bölümünün modur viraçı Lo Jinying Şucay'daki bir neçi yaş viraçını itekleb, B-tiplik ultra avazlıq təşürüş aparatı, amili yürükini təşürüş qatarlıq üskünlərini tənşavat attı. Üstəldə kesellik tarixi materialları köp idi. Botsivana'daki ən çoğun hükümet doktorxanısı bolğan bu doktorxana, bütün memleketteki hər dərclik doktorxanılardın yötkəp kilingən bimarlarını qobıl qılıp, kesili xətərlik, iğir, nurğun bimarını davalaş vəzibisini üstüge alğan. Ayıllar kesellikleri bölümü teximi aldıraş idi. Lo Jinying kesellik tarixini rətligeş muhbirgi mındıq dedi. Ambulatoriyada kesel körüş kündülü xizmetlerinin az bir kısmını igiləydi. Küştün burun 30'dan artıq amildar ayalını təşürümüz. Ambulatoriyada kesel körüş daim küştün kin saat 5 etrafıda ahırlaşıdı. Keçide yine dijornili qilib, kutquzuşqa her vaqt tayyar turmiz. Lo Jinying ən çoğun təsir qaldırgan bir qıtımlı qutquzuş üstüde toxtalganda, amilinin kindiki sangılap qalgan, hem de amilinin yürek soğuşu bir normal bolgan bir bimarını əsləb, qobıl qılıp diagnoz qoyuştın, köpligen bölümlerdeki tibbi xadımlarının jığılıp, operasiyetin ilgirki təyirliğini elib berişiğice, ondan 13'lük operasiya qılış, balının toğuluşiğice 7 minutlu vaqt sərib qıldıq dedi. Lo Jinying mındaq dedi. Operasiyadın balı toğılı ğanğıçı bolğan vaqtını belgüləş, toğıt bölümünün balı yatqını ciddi yerip toğduruş, davalaş iqtidarını ölçeydiğen mühim körsetküşlerinin biri bolıp, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bunu 30 minut içide kontrol qılış təklifini verdi. Ama bunundan ilgiri Marina Meliki Doktorxanası da bu körsetküşünün otturcu vaqtı 1 saatin eşip ketken. Lo Jinying mındaq dedi. Toğut bölümü de ciddi kutkuzuşta vakit hayat demektir. Mən özümnün dölü

Cungu davalaş etirti Roy'nin ilhamı bilen, ilgiri 14. Türkümdeki Botsivanağı yardım beriş davalaş etirti operasiya bölümünün sestirası bolgan Cangçi, 2024 yılı Botsivana zeminiga yeni bir kıtım kadem bastı. Yangıvi yütkep davalaş doktorhanısı da ilgiri Cangçi bilen billi işligen adetki taşkı keserlikler doktori Tomisan Tuğulu mındak dedi. Operasiyede u bulgaşka biz naiti hatırcan bulduk. Söhbet ceryanı da Tuğulu baş parmakını çıkarıp mındak dedi. Şu caydaki doktorhanılar daim horma materyal kemçil buluş, tok mukum bulmaslı katarlık ehvallara duş geliyordu. Ama Cangçi daim bu meselini berberlep hel kıldı. Meksuz horma materyal bulmasa, o şu caydın materyal ilip horma materyalı işletti. Adetki dakini operasiyaya maskeledigan daki kılıp kesip, davalaşta işletildigan peleyini evrişki haltısığı özgertti. Operasiyada sayısız çırağının toki üzülüp kalsa, o yine en tez süratte zapas yoğurtuş üskünüsünü kuzgutup, operasiyanın elip berileşiği kapalı tıkıldı. Cangçi şikayetim Botsivanağı berip yardan beriş təsiratını sorganda, aynı yili belli hizmet kılgan yerlikteki yaş hizmettaşlarının hazır tayanç küşke aylanğalıqıdın naiti kuşal buldum. Biz ketken takdirdimu, bu yerge elip ketkili bolmaydıgan davalaş koşunu kaldıralı doğ dedik.

Radio anlıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Xalq Qurultayı hizmeti yığında kılgan Xalq Qurultayı tüzümede kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tən ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Bugünkü programımız müşerde yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

0: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu şiirni yazgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Biz başqalarını yaxşı görüş üçün aval özümüzü yaxşı görüşümüz gerek. Özümüzü yaxşı görəmizsək, özümüzü küynəmizsək, başqalarına qandaq mihir ata qılalayımız. Bədininizin həm yeri sizin baylıqınız. Baylıq deyən qoğdaşqa, asıraşqa muhtaş. Adam özünü süyəlisə, andın güzəl boludu. Özüki zulüm qısa, bədəmi adamge kesəliklə cavab qaytırdı. Şuna qızım, sizin aldırılan özünüzü süyün. Siz süyümlük bir qızsız. Biz uluğvar, büyük alim, ya ki incinir bulup bütün insaniyetge nur berdiğin kişilerden bu keterlişimiz natayın. Biz pekat özümüzü nurlandırıp, etrafımızki kişilerin yoruqluq ve illiqliq ata kılalısaqla şunun özü yeterlik. Her kandaq ruhi yükni irgitip taşlı bittim. Erkin nefes ilin dağlı kademlerle azadı muhitki kadem koyu. Makul doktor, çokum deyiniz de kılmen. Yaxşı, yaraysız, sizge işinimen. Əmdi, abınızın çakırı bittim.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Sevimli radio alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hem sevimli dostlar şu tatlı programımızda anlaşıvatıdı, hem bireylen bakı kırıptı, etraf şünçilik cimcit ve bağının ilgisi mi yokken. O kişi öz nefsini galip gelip, bağdın hiç nersi yemeye çıkıp getirdi. Lekin bağının sırtındaki kişiler o adam doğrusu da şundak çıraylık meyvelik bağdın hiç nersi yemeye kalar mı? Dep işine basat kıptı. Eğer o adam hiç kim kömediği dep o meyvelerini yiyen bolsa, bazı kişiler bağının ilgisi yoktursa çokum yavaldı dep gelişi mümkün idi. Bazı da biz mi turmuştan muşundak ehvallarını yolukup kalımız. Muşundak çağda bizden bu ışkı tutkan pozisyerimiz doğru buluş gerek. Herkes mi başkalarının neyme dep gelişini pek mühim dep bilip gitmesikimiz gerek. Başkala sırtın karap baha belgeciler. Herkes mi şu vakitin özü de bizge okşaş işini beşirin keçir vatkallar emez. Şuna undaklığa pervakımı sakla özümüzün keyfiyatını mı çeçivanmayımız ve kuşal keyfiyatımızını devamlı saklayalayımız. Elbette güzel tavsiyelerimiz her vakit alıcılarımız için, güzel nakşılarımız mı her vakit tanışarmalarımız için.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Endo erining hatto ayollar bilan billa bo'lishni bilmaydiganligini Rasululloh ahmoq ekanligini deb toza yig'ladi. Endo er ayollar bilan billa bo'lishni bilmasa, qo'sig'ingdagi bola shamoldan bo'lganmi? Deb so'rdim men uningdan. Vasha teximi qattiq yong'irab yig'lab. Meni nas bosdi. Endo er men bilan faqat bir qitim billa bo'lib, bu nijiz to'ralmini paydo qilib qo'ydi. Dedi. Sen amıldar boğan dikin, balının sahtı kılış üçün bosuma Erhutullah otursudik işka çek koy. Eğer hamili bir çüşüp ketse, cif ulanına dek kayta amıldar bulanmaysan, dedim ben onunla. İşenmeyim ben, dedi o yerini tepip durup. 3 yıl burun mu, ben bir kıytım hamilini çürüp etken, bu kıytım yeni amıldar buldum ko. Ben... Nimanchi bechora. Vasha bu gapni og'zidan chiqirib bo'lib, o'zining gapni ketkizib qo'yganligini sezdi va og'zini to'sib oldi. Uning ko'zlaridan qo'rqinish va g'azab chiqib turardi. U qaytib bir ig'izmi gap qilmadi. Men shundala uning Endoir bilan yaqinchilik qilishdan burunla pak qiz emasligini bildim. O kim bilen yakınçılık kıgan? Bunu o mu demedi, men mi sormadım? Şu iştinkin Vasha köp yavaşlap ketti. Endo irini minin aldım diyene kalva dep tıllamaydıgan boldi. Lekin onun könlü yanıla hatırcem emes idi. Ayallanı köse, közlerdi huddi, ölük biliktin közlerdek nur kanmaydı. Lekin bestlik erlerinin sayısı hemişe onun gözlerini pır pır kılıp aylandırıp, kaş gözlerini oyun tweet etti. Erler olsa onun işaretlerine pisentme kınmaydı. Bir güne var uca Endavirdin. Sen Vaşa'nı yaktırmam sen, deyip sordu. Endavir yanıla burunki sözünü tekrarladı. Men unudun bizar. O bek hoş bulup kesse yüzünü tatlaydı. Kolları bürkütninki de küçlük. O yeni yalgan sözlaydı. Yakşı kız yalgan gap kınmaydı. Sen balanı mı yaktırmam sen? Dep sordu var uca yeni. Balı tek tuğulmadan tursa. Ben onun Adem'den amraklıkını keltürdüğün, keltürmeydiğalıkını nedim bilmen? Dedi Endavir. Onun cevabı hem meylenini küldürüp etti. İkinci yılı 6. ayda Vasha çöptiknin üstüyle bir oğul doğdu. Varoca onunla en sağ er deb isim koydu.

Ensav ir tug'ilishi bilan Endav irning chiroyida yana kulki paydo qildi. Lekin Vasha Ensav irni yoqtirmayla qo'ydi. O Endav irni yana kalva deyishki petnommay, o so'zni Ensav irga yetkidi. Vasha Ensav irni imitmoqchi bo'lganda doim kalva ime deydi. Ensav irning so'ngini surtiyotganda bo'lsa achchiqlab Pfe, bu kalvaning poqining sesiqligini deydi. Vasha Ensav iri tug'ilgandan keyin Endav irning ko'nglida minnatdorlik va mehribonlik paydo bo'ldi. Manga yaqinlashadi deb o'ylagan edi. Lekin Endav iri yanala uning bilan billa bo'lmadi. Vasha ochchig'i kelib, har qitim Ensav irini imitganda "Sen kalva meni nabut qilding." deb tillaytdi. Bir kuni Rajimi Vashaning Ensav irini shundoq tillayotganligini anglab qaydi. Boshqalarning balalari ota-onasi uchun oltin. Sen nimandoq o'z balangni atigandan kashkich kalva deb tillaysan? O kalva bo'lmasmi? Sen tillab kalva qilayotganga o'xshaysan. Dadısı kalva bo'lgandan keyin balasimi kalva bo'ldi-da, dedi Vasha. Sana o'xshash qarg'i yarmaslarla ayollarning go'zalligidan huzurlanishni bilmaydi. Ishqilib, ayollar bilan qar yo'q erlarning hammasi kalva. Vashaning so'zi Rajmining yig'irig'i tegdi. Volilingdagi hammaylarning yuragiga tikandek sanjildi. Shundan boshlab hech kim uningga gap qilishni xohlamadi. Men uning bundoq nomussizligini o'ylab boqmabdiganman. Endav irimning uning bilan billa bir umr o'tishini rostilla xohlamadim. Undoq bo'lganda Endav irga adolatsizlik bo'ladi. Varujo bilan maslahatlashib, ularni ajratib o'tmoqchi bo'ldik. Varujo ham qo'shildi. Biz oldi bilan Endav irni tepib, maqsadimizni uningga aytdik. Kim o'ylagan, o fikrimizni biroqlar rad qildi. Vasha xushal bo'lganda odamning yuzini tatlaydi. Yolg'on aytadi, dedi u. Agar uni ketkizib yetsam, u yana boshqa erlarga ziyonkashlik qilmaydi. O bir bo'ra. Men bo'rining odam yeydiganligini bilib turib, uni qo'yib yetsam, gunohkor bo'laman. Men uni yenimda tutib turib, uni odam yegili qo'ymayman. Bu Endav irning xotiramda qolgan eng uzun, eng to'g'ri, eng keskin gibi idi. Onun bu gaplardan men Rajidaning soyisini ko'rgandek bo'ldim. Shu yil 8-oyda Nihoning oy kuni yaqinlab qolgan edi. Biz biroqla 10 bug'imizni yuttirib qo'ydik. Buning ichida 4 ahu, 2 nasllik bug'a, 4 ona bug'i bor edi. Bu biz uchun sal chog'lig'ilib bo'lmaydigan ish edi. Erle üç yolu bölünüp, izdep çıkıp getdi. Varuca, Vekit, Endav irip bir yolga. Rajimi, at dizik xaltısı, Daşila bir yolga. Roni, Kündü, Haşila bir yolga karap mağandı. Ula ketkendinkin, biz bir yegi jığılıp, ulanın kaytıp gelişini sakladık. Birinci günü keşte Rajimi ilanın topu kaytıp geldi. Ula quruq qol qaytib kelgan edi. İkinci günü keçdi, Varujalarning topu qaytib keldi. Ularning chiroylarini mo ümitsizlik qaplagan edi. Üçüncü günü keçdi, Roni başlap mangan top bug'ullarimizni aydab qaytib keldi. Roni bug'ulardan boshqa yana 3 notunish xanzu erni billa ep kelgan edi. Ulanın ikisi xaşi bilen kındığı əgişip gelip atattı. Biri pakar, biri igiz idi. Yani birisi dermansız halda buğunun üstüde xoddi, ölüktek ün-tinsiz atılıp geletti. Roni bu üçünün buğulanı uğurlap, tağ sırtığı ip çıkıp ketmekçi boğalıqını dəbbədi. Roni ulanı qoğlap yetkendi ula, bir ahunu boğuzlap yap boğan iken.
Şuna qaytırıp kəgini 9 boğa idi. Roni bu işlerini sözləb berib atqanda o, iki adam aldımızdı yükünüp, özlerini koyup verişimizni, hərgiz öldürüb etməsdikimizni ötündi. Ola açlıq çıdımay boğullarımızın oğurluğalıqını etdi. Ulanın kosığı toymaydıken, öydeki ata anıları, xotun ballarının həmmisi aş qapdı. Ola bizden tağda boğu bakıdığınımızını anlap, oğurlaş neytidi boptu. Varoca uladın nemiş kıldığalıqını soru vedi, ola özlerinin tağının sırtıdın kəgərlikini, işsiz ikerlikini etdi. Onundan başqa hiç qandaq gəp degili unumidi. Ula yana boğu üstüdeki helik adamını köstüb durup, siladını ötünüp qalaylı, onu kutuldur velinla. O əmdila 16 yaş kirdi, dedi. 16 yaşlıq bala oğurlu qısa, onun istiqbalı bolamdı. Haşi qodanşıdı. Lekin o yanıla boğu üstüdeki balını kötürüp, yergi düşürüp yatkızıp koydu. Balının yüzü yumalaq, çırayı sargıyıp

etken idi. Kaşları koyuk, közleri yumuk, levleri kilin, lekin levleri hodde, yüzdek kansız idi. O karmakka rastlılı 15-16 yaşlarda badek körnetti. Borutları şalan, yumuşak, hodde, başbaharda künge tağ kaptallarda özken çimladek yumuran idi. O koskını pakıdek çıkırvağan, mit kınmay yetişedin, köpçilik onu öldümeken dep oylap kağan idi. Var ocağı tisilinip oltırıp, onu tınıkını tınşap baktı. Tehe tınıkının bağlıkını baykap, yükünüp oltırgan helik işgeylenine öğür turuşku buyurup uladın. Balının nere ağrıydı? Dep sordu. Biz bir ahunu öltürüp, ot kalap kavap kıldık, dedi ulanın igzireki. O bek içir kap ketkeşke, göç deyik pişmay turuplu ilgili turdu. Göç pişkan diyeni yedi. Kosuğu, tompaygıcı yedi. O ıslap kettim devide, çögünlü bedim. O sonu bir tınıklı işçip olup, bulanmay kaldı. O sonu işçip olmay turupla, bulanmay kagan, dedi pakar rakı koşum çıkılıp. O orundan turup, bir tüp parğaynan tüyü berip siydi. O yedin delden şiginiçe kaytıp gelip, ol turuşuğla yüzlerden ter koyulup, pak kıdı yergi jıkıldı. O neymiş ki kargaygısı yedi. O tağ tanırısının çışığı tigip koyuptu, dedi var oca. Tağ tanırısı cazalıgan bolsa, onun ölgünü şu, dedi kündü. Şunu bilen o işkisi yine tanrı yükündü. Biz sile de tanrı köyüp dep anlıgan, dedi ula bizge baş vurup. Tağ kirgendin kim mu, köp ihtiyat kıldık. Kargay kötki de, taşladı olturuşku mu, çimlanı desleşki mu, cüret kılanmadık. Söydüknen tağ tanrısını malal kılışını zadlı oylumuğan kemiz. Kesten kımmadık. Sile de yakşılanımı badaydı. Tanrılani onun rahim kılışkı çıllap besenla. Bunu dünkin açlıktan ölsek mi oğurlu kımaymız. Eğer o ölse, biz kaytıp berip, onun üydikilere cevap verenmeyimiz. Ötünüp kalaylı, onu kutuldurvelinla. Liuşa, Cu Yöni, Vaşa en sav irini kötürgenice, Dajana bir kolu da Berna, bir kolu da Mayikenini tutkınice, yerde yatkan balını orap turuşattı. Ocağda Nihav obdallı iğirlişip kagan. Tuğut işletildiğen yatacımı teyirlap koyulgan idi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Ronda Payn özünün məxfiyyətlikdiki əsrdə hər bir adam özünün ətrafıdiki nərslərinin həmmisini özü cəlib qılıdı. Onun oyluqallarının, etqallarının, qılığa işlərinin həmmisi o erişməkçi boğan nərslər doğur digən. Bu bir az mutlaqlaşdırıb etilgən qarışda qılsımı, ləkin o bizgə özümüzdən muyumluqi və təsir küçünü, hər bir adamın öz ərkitdiki oyuq məsul boluşu kerəkliqini əskər dodum. Өсіп етіліш ва алғы үлгірләш үчін чоқым әр күні ойлыған ойларымыз, қылған үшлерімізгі дейқат қылышымыз керек. Бізнің башқыланы өзгәртішіміз толымы қиын іш, біз әм жәмиет тарақиятынымы бәлгілеммейміз, бізнің егі болалайдығынымыз, пәкәт кішіләге, ішлағы болған позициямыз ва өзіміздің қанда қылышымыз кереклігі халас. Нұрғын кішілер көңілік яқмыған, яки яқшы қыламыған ішлағы елікқанда, Həmişə səbəb görüstüb, mən xatalıq yox deyib qarab, başqaladın cəmiyyətin ağrınıb, özü üstüdə oylanmay, öz pozisiyası və söz ərkitinin turmuşuqa elib kildiğən təsirə sal qaraydı. Əngliyəlik yazıqçı William Macley mundaq degen, turmuş bir əynəkə oxşaydı. Siz onunğa qarab külsəniz, oğum sizgə külüdü. Siz onunğa qarab yığılasanız, oğum sizgə yığlaydı. Siz turmuşanızda minnətdar bolsanız, o sizgə parlayıdı.